Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza bir Afyon türküsüyle başlıyoruz. Zalım Poyraz gıcım gıcım gıcılar. Aslı Sarısoy sizlerle.

Kemal Altınkaya'dan Muzaffer Sarısözen'in derlediği bir Rumeli türküsü dinleyeceğiz Nihat Mercanlı'dan. Bülbüller ötüyor seher vaktidir.

Her yeni programımız İkbal Ünal'dan alınan Isparta türküsüyle devam ediyor. Badılcan'ı doğradım. Nursaç Doğan Işık sizlerle.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Tarama Yar Tarama. Şerife Hatun sizlerle.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde saat 3.42'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7,44 kilometre olarak kaydedildi. Deprem sonrası olumsuz bir durum yaşanmadı. Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında insansız deniz aracı olduğu değerlendirilen cisim bulundu. Vali Tuğran Ergün, endişe edilecek bir durumun olmadığını, cismin ekipler tarafından sabah saatlerinde imha edileceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın kurduğu Mekke İttifakı'na ilişkin olarak "Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil" açıklamasını yaptı. Fidan, bir sonraki aşamada Mısır'ın da ittifaka katılacağına inandığını belirtti. İşleyiş ve kurumsal yapıya dair ayrıntıları da açıklayan Fidan, ittifakın bölgeye kalıcı istikrar getirecek en önemli adım olduğunu söyledi. Tarihi Mekke Anlaşması'nın ardından Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayrakları Suudi Arabistan'daki simge yapılara yansıtıldı. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da da bayraklar göndere çekildi. Üç ülkenin liderlerinin afişleri asıldı. Kutlamalarda üç ülke arasındaki kardeşlik, tarihi bağlar ve savunma işbirliği vurgulandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin çerçeve kanun teklifinin garanti altına alıcı hükümleri olduğunu söyledi. Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtlayan Fidan, "Hedefimiz terörün bitmesi ve milli beraberlik" dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Adalet ve Anayasa Komisyonu üyelerini kabul etti. Heyet, Bahçeli'ye komisyon çalışmalarına ilişkin detayları aktardı. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalarda iki kat artırılabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Attığımız bu adım yalnızca çocuklarımızın bugününü korumakla kalmayacak, daha güvenli, daha adil ve daha güçlü bir Türkiye'nin temelini oluşturacak" dedi. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda başladı. Teklifle vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek, malul sayılmayan personele gazilik unvanı verilecek ve maaş bağlanacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini savundu, "Onları vurmamızı istemiyorlar" dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da anlaşmaya varmak için şu anın en uygun zaman olduğunu söyledi. Washington'dan Tahran'a yönelik yeni bir yaptırım hamlesi de geldi. İranlı yetkililer, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin tutumunu değiştirmesi gerektiği mesajını yineledi. Katliamcı İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze şeridinde Filistinlileri hedef aldı. Deir el-Belah kentinde bir Filistinli hayatını kaybetti. Beytüllahim ve El Halil'deki saldırıların ardından Han Yunus'ta da 9 Filistinli yaralandı. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu, 4 kişi öldü. Ukrayna ordusu da Rusya'daki petrol rafinerilerini hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD'nin Patriot sistemlerinde kullanılan füzeleri Ukrayna'ya her ay göndereceğini açıkladı.
2: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Kırklareli'nin kuzey kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğu kesimlerinde kuvvetli

olması bekleniyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara 34, İstanbul 30, İzmir 37, Edirne ve Iğdır 36, Bursa ve Antalya 33, Muğla 38, Sivas 31, Trabzon 28, Ordu ve Erzurum 29, Artvin 25, Hakkari 32, Kahramanmaraş ve Diyarbakır 39 ve Şanlıurfa 40 derece. Haberleri dinlediniz.

İstanbul Radyosu'ndan seslendiğimiz programımıza hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Bugün yapımcımız Kerem Bulut, teknik yönetmenimiz Ferda Seher Topçu ve spikeriniz ben Gökhan Özer. Kayseri yöresinden bir türküyle başlayacağız. Ahmet Gazi Ayhan'dan alınan bu türküyü Adile Kurt Karatepe söyleyecek. Yarim İstanbul'u mesken mi tuttun?

Selahattin Erorhan'ın Bedirhan Kırmızı'dan derlediği Şanlıurfa türküsünde Ahmet Turan Şan'ı dinledik. Yeşil başlı telli durnam. Sırada bir Azerbaycan mahnısı var. Ali Ekber Tagiyev'den alınan bu mahnıyı da Arzu Akmeşe'den dinleyelim. Etir saçır, gül çiçek.

Mehmet Seske'den alınan Adıyaman Gölbaşı türküsüydü. Ali Rıza Gündoğdu'dan dinledik. Ay doğar aşar gider. Şanlıurfa'ya geçelim. Emin Turgay'ın yöre ekibinden derlediği türküde de Aysun Gültekin'e kulak verelim. Ağlarım için için.

Gönül, gel seninle muhabbet edelim. Celal Bakar seslendirdi Ali Ekber Çiçek'ten alınan Erzincan türküsünü. Sırada bir Adana türküsü var sevgili dinleyenlerimiz. Erkan Sürmen, Aziz Şen seslendirdi ve Beyhan Karslı'dan dinleyeceğiz. Yenice yolları bükülür gider.

0: Yol durumu.
1: Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ile 12. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Turgutlu Salihli yolunun 6 ila 9. kilometreler arasında Ergenekon Kavşağı'nda farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Bu bölgelerde trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmenizi özellikle hatırlatıyoruz.

Cengiz Özkan'ı Bir Aşık Veysel türküsüne dinledik. Ben gidersem sazım, sen kal dünyada. Sırada Kırşehir yöresinden bir bozlak var. Nida Tüfekçi Neşet Ertaş'tan derledi. Erol Köker söyleyecek. Ahu gözlerine sevdiğim dilber.

Muzaffer Sarı Sözen'in Faruk Kaleli'den derlediği Erzurum türküsünde Elvan Sevim bizlerle birlikteydi. Giydiğim aldır. Biraz Azerbaycan manasıyla devam edelim. İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü yöre ekibinden derlemişti. Aras Gelir, Gıygacı Gürkan Özpeker'den dinleyeceğiz.

Ersal Sözen'in derlediği Elazığ türküsüydü sevgili dinleyenlerimiz. Gülcan Kaya'dan dinledik. Aş yedim, dilim yandı. Diyarbakır'a gideceğiz. Ahmet Yamacı'nın Ramazan Şenses'ten derlediği o güzel türküyü de Güven Yapar'dan dinleyeceğiz. Hangi bağın, bağbanısan, gülüsen?

0: Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın batısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgelerimizdeki bazı şehirlerimizin bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıklarına gelince, Marmara bölgesinde İstanbul 30, Çanakkale 35, Bursa ve Kırklareli 33 derece. Ege bölgesinde İzmir 37, Denizli, Manisa ve Muğla 38 derece. Akdeniz bölgesinde Antalya 33, Adana 37, Burdur yine 37 derece olacak. İç Anadolu bölgesinde başkent Ankara 34 derece, Çankırı ve Konya 33 derece, Eskişehir 32 derece. Karadeniz'in batısında Bolu ve Kastamonu 29, Zonguldak 28, Düzce 31 derece, Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde ise Rize 29, Trabzon 28, Samsun 30, Amasya 34 derece. Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum 29, Kars 27, Malatya 37, Van 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise Diyarbakır 39, Mardin ve Siirt 36, Şanlıurfa 40 derece. Denizler için de hatırlatma yapalım. Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Van Gölü'nde ise az bulutlu ve açık bir hava olacak. Rüzgar kuzey ve batı yönlerden 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek.

Hüsamettin Subaşı'yı dinledik. Bir Bayburt türküsüydü. Nida Tüfekçi Binali Selman'dan derlemişti. Bugün de günlerden cumadır cuma diyordu. Ve Diyarbakır türküsüyle devam edelim. Ayvanda yatan oğlan Celal Güzelses'ten derlenen bu türküde İcdal Akkaplan bizlerle.

İbrahim Can'ın Trabzon Beşikdüzü'den derlediği türküde dinledik. Kendi derlediği türküde Eser Bahar Rüzgarı diyordu sevgili dinleyenler. Ve mesajlarınız gelmeye başladı sabah erken saatlerden itibaren. Şöyle bir göz atalım. Mehmet Ali Akyıldız TRT Türkü dinleyenleri armağan ediyor. Sıradaki bütün türküleri Trabzon Araklı Kayacı Köyü'nden bizlere selamını gönderirken Hacı Ayaz Giresun Espiye Güzel Yurt Köyü'nden bizlere katıldı ve sıradaki türküleri eşine ve çocuklarına aynı zamanda bizlere armağan etmiş. Aydın'dan bizi selamlayan Hasan Ceylan, Salih Kurtsa Manisa Şehzadelerden günaydın diyor. Ve bütün türküleri dostlarına armağan ediyor. Gürol Kara'da yine bizleri Muğla yatağından selamlayan bir başka dinleyenimiz sevgili dinleyenler. Ve sırada bir ordu türküsü var. Ahmet Yamacı'nın derlediği türkü Kadir Üstündağ'dan ve Mine Yalçın bizlerle. Ordunun dereleri.

Çok bilinen bir Muğla Bodrum türküsüydü. Muzaffer Sarı Sözen, Rüştü Gürden derlemişti ve Kubilay Dökme Taş'tan dinledik. Çökertmeden çıktım başım selamet. Mesajlarınıza bakalım. Kocaeli Darıca'dan hayırlı sabahlar diliyor bizlere İlhami Uyar. Ali Çakır'da Samsun 19 Mayıs'tan selamlarını esirgememiş. Gülten Kaymak Edirne'den bizlere selam olsun diyor. Murat Odapaşı da yine Karadeniz'in incisi Ünye'den bizlere katılan bir başka dinleyenimiz. Sevgili dinleyenler, Ali Gündoğdu Antalya Elmalı Ovacı Köyü'nden merhaba dedi ve Mustafa Kına da yine Kayseri'den bizi selamlayan bir başka dinleyenimiz. Sevgili dinleyenler, o zaman Aşık Veysel'in o güzel türküsüyle devam edelim. Güzelliğin on para etmez mücellata.

Bir Nevşehir Ürgüp türküsüydü. Muzaffer Sarıözen, Ürgüplü Refik Başaran'dan derlemişti ve Murat Aldemir'den dinledik. Tam başında Sarı Çiçek. Rıza Yakın, Bafra'dan bize katılan dinleyenimiz Leyla Çabuksa Ordu'dan selamlarını esirgemiyor. Osman Köz, Terme Kozluk Mahallesi'nden merhaba dedi. Musa Aytuğsa bizi Bartın'dan selamlıyor. Selahattin Balkan, Manisa Turgutlu, Musalar Yeniköy'den merhaba diyor ve çocuklarıyla birlikte türküleri bize armağan ediyor. Turan Akman Erkılıç'ta yine bize katılan bir başka dinleyenimiz, sevgili dinleyenler, bize kolaylıklar dilemiş. İbrahim Özü Doğru, Çorum'dan merhaba diyenlerden, Orhan Eli Altıntaş Mahallesi'nden selamlarını esirgemedi. Rasim Salçık, Selim Onay'da Denizli Yatağı'ndan bizlere katılan bir başka dinleyenimiz. Ve Şanlıurfa'ya gideceğiz. Mehmet Özbek'ten derlenen türküyü Münevver Özdemir'den dinleyeceğiz. Bu da Ankara Menem.

Emin Aldemir'in Halil Sapmaz'dan derlediği Kayseri türküsüydü ve Nihat Erdağ'dan dinledik. Aşağıdan gelir Hozalı gelin. Zeki Özceylan Alanya'dan bizleri selamladı. Zeki Ayaz, Beti Ayaz, Yücel Ertuğ ve Ali Şahin için sıradaki türküleri istiyor. Zeki Gün Göller ve Güller yöresi Burdur'dan, Esenevler'den bizleri selamlayan bir başka dinleyenimiz. Kendisine ve kardeşlerini istiyor sıradaki türküleri. Müjgan Kızılkaya'da İzmir Karşıyaka'dan merhaba diyenlerden. Ahmet Dinçkan'da Tekirdağ'dan günaydın dedi. Ali Yavuz bizleri Yalova'dan selamlıyor. Konya Bozkur Bademli köyündeki ablasına ve eniştesine armağan ediyor sıradaki türküleri. Karamandere köyden günaydın diyen Kürşat Bal. Ahmet Göğebakan da Konya Bahçesaray köyünden merhaba dedi. İbrahim Kaçar da bizlere Eskişehir'den katıldı sevgili dinleyenler. Bir Güneydoğu Anadolu bölgesi türküsüyle devam edelim. Ateş Köyoğlu derledi bu türküyü. Selahattin Sarıkaya'dan Nursaç Doğan Işık söyleyecek. Aktaş diye bellediğim.

Sevgili dinleyenlerimiz, programımızda 2 saatlik sürenin sonuna doğru geliyoruz. Oktay Ertuğrul'dan dinledik Elazığ türküsünü. Muzaffer Sarı Sözen derlemişti. Vasfi Akyol'dan ve Meteris'ten ineydim diyordu Oktay Ertuğrul. Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten günaydın dedi bizlere. İzmit'e armağan ediyor sıradaki türküleri. Türkan Şekerci de Kocaeli Gebze'den merhaba dedi. O da Kastamonu Küre Çaybükü köyüne gönderiyor türküleri. Hatice Ünal bizlere Acıpayam Kelekçi'den katıldı. Konya Çumra'dan merhaba diyense Yusuf Ziya Gönen. Rüştü Kaygısız Kapadokya'dan, Ürgüp'ten bizleri selamlıyor. Muğla Kavaklıdere Çatak Mahallesi'nden merhaba diyen Mehmet Çay ve Yaşar Köksal'da Ankara Çubuk'tan bizlere katılan bir başka dinleyenimiz. Ve sırada bir Gaziantep türküsü var. Nida Tüfekçi yöre ekibinden derlemişti. Şirin Nane Dane Dane diyecek Sevim Seçkin.

Gürgüplü Refik Başaran'dan derlenen türküde Soner Özbilen bizlerle birlikteydi. Tokat yaylasında yaylayamadım. Fahri Özdemir Osmaniye'den selamladı bizi. Niğde Horoz Köyü'ndeki Hayriye Özer'e armağan ediyor sadaki türküleri. Kazım Ülgü bize merhaba diyenlerden Osmaniye Bahçe'den. Selahattin Özdemir de Niksar Yeşilkaya Köyü'nden bizleri selamlamış. Murat İşi Sağlam, Niğde Kemerhisar'dan bizlere katılanlardan, Hasan Var Olsa Sakarya'dan bizlere merhaba dedi sevgili dinleyenler. Hasan Bey de İzmir'den bizi selamlıyor. Erdoğan Avcıbaşı Manisa Şamar Köyü'nden bizi dinleyenlerden, eşi Cevriye Hanım'a ve oğlu Selçuk'la torunu Gökçe'ye ve kızlarına armağan etmiş sıradaki türküleri. Veli Özdemir Adıyaman'dan, Savaş Özat'a İzmir'den, Tuncay Erol da Eskişehir'den günaydın dedi sevgili dinleyenlerimiz. Bir Bitlis türküsüyle

Bir Kerkük Hoyratı'ydı. Türkmen Doğu Reşit Rıza Küle'den derlemişti. Ayağında dar şal var dedi Tuncay Kemertaş. Osman Öz Fıçıcı bizlere Akçay'dan katıldı. Eskişehir Mihalışçık'tan iyi pazarlar diliyor Gürol Yavuz. Şaban Günhan ise Eskişehir'den merhaba diyenlerden. Isparta Yalvaç Kuyucak kasabasından hayırlı sabahlar dileklerini esirgemedi Mahmut Üstünda. Gelsenkirchen'den merhaba diyor Almanya'dan Hüseyin Şahin ve diğer dinleyenlerimiz de bizlere mesaj göndermeye devam ediyorlar. Yusuf Ziya Gönen ve Mehmet Gücüyener'e armağan ediyor sıradaki türküleri. Ümit Kaya Çelebi, Şaban Dişli de yine bize merhaba diyen bir başka dinleyenimizi İstanbul'dan ve Eskişehir'den selamlarını esirgemeyen Turgut Eren de bizleri dinleyen bir başka dinleyenimiz sevgili dinleyenler. Trabzon Akçabat türküsü Ahmet Yamacı Sadık Aynacı'dan derledi ve Ülkü Beşgül'e kulak vereceğiz. Derenin kenarına sereceğim kilimi.

Manisa Akhisar türküsüydü. Hamdi Özbay Hayati Ürgüp'ten derlemişti. Ulaş Kurtuluş ünlü söyledi. Çaya iner ağlarım dedi sevgili dinleyenlerimiz. Fatih Kağıtçıoğlu Kırklareli'den bizleri selamlıyor. Kaş'tan Antalya'dan merhaba diyen Ayhan Bilecen. Trabzon'dan selamlarını esirgemeyen Yomra Özil Mahallesi'nden Ali Aydoğdu. Osman Çokyaman'da Van Erciş'ten merhaba demiş bizlere. Antalya Korkuteli Avdan Köyü'nden günaydın diyense Hasan Cengiz sevgili dinleyenlerimiz. Kar Sarıkamış türküsüyle devam edeceğiz. Muzaffer Sarı Sözen'in Ömer Sayın'dan derlediği bu türküde Yıldız Demirkol Savaş bizlerle. Dağda kırarlar cevizi.

Sevgili dinleyenlerimiz, birlikteliğimizde yavaş yavaş sonlara doğru yaklaşırken güzel türküler dinlemeye devam ediyoruz. Bir Kırşehir türküsüydü. Nida Tüfekçi'nin Muharrem Ertaş'tan derlediği türküde Ümit Tokcan bizlerle birlikteydi. Karanfil suyu neyler dedi. Emine Atamer, bizlere bütün dileklerinizin olması dileğiyle güzel bir pazar günü diliyor. Hasan Cengiz de Antalya Korkuteli Avdan Köyü'nden bizlere katıldı. Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden Yavuz Selim Karlı da merhaba diyenlerden. İzmit'ten Hakan Yeşil bizlerle birlikte. Bilecik Yeni Pazar'dan Yaşar Karaca da merhaba dileklerini esirgememiş bizlerden. Edremit Akçay'dan Erdal Öztürk, Yozgat Güzelli Köyü'nden Nevzat Akı, Niğde'den Fikret Dikmen ve bizlerle birlikte yine Manisa Selendi'den, Tavak Köyü'nden de Turgut Akbaş'la birlikte, Ayvalık'tan bize katılan İbrahim Kabaoğlu bizlere güzel dileklerini iletiyorlar. Çok teşekkür ederiz kendilerine. Bir Çanakkale Halil Ali Köyü türküsüyle devam edelim. Saniye Can'dan alınan bu türküde Sabriye Sayın'a kulak vereceğiz. Annem entari almış.

Kar yağı yağı. Hüseyin Balcı seslendirdi. İbrahim Can'ın Yusuf Can Keskin'den, Yusuf Cemal Keskin'den derlediği Trabzon Çaykara türküsünü. Ve bunun hemen ardından bir Afyonkarahisar Dinar türküsüyle devam edelim. Saffet Uysal'ın derlediği bu türküde kime kulak vereceğiz? Oğuz Doğan Cengiz'e kulak vereceğiz. Öte yakanın bulutu.

Sevcan Orhan'dan bir potpourri dinledik sevgili dinleyenler. Halil Kasap bizlere Kütahya Doğulu Şahköyü'nden katıldı. Maya Türköz de yine merhaba diyenlerden bize İzmir'den. Salih Akova İstanbul Pendik'ten merhaba dedi. Bayram Gökçen Fethiye'den sevgilerini esirgemiyor. Ve Erzurum Tortum Pehlivanlı'dan Orhan Kasapoğlu da merhaba diyenlerden sevgili dinleyenlerimiz. Sırada bir 40'lı Lüleburgaz türküsü var. Muzaffer Sarı Sözen, Mustafa Sami Arı'dan derlemişti bu türküyü. Ah tren, kara tren, Onurşan bizlerle.

Dilek Karadağ'ın söyledi sevgili dinleyenler. Rıfat Balaban'dan alınan Ankara türküsünü bir daldı iki elma dedi. Ve biz de artık veda zamanına geldik. Yapımcımız Kerem Bulut, teknik yönetmenimiz Ferda Seyartopçu ve spikeriniz ben Gökhan Özer. Bir Neşet Ertaş türküsüyle veda ediyoruz sizlere. Gülüşün gülden güzel. Hoşçakalın.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Şanlıurfa yöresine ait Ayağına Geymiş Kara Yemeni türküsünde geçen naçar sözcüğü. Dere kenarında bir ev yapmışım, kerpicim tükenmiş naçar kalmışım, bir yar için çok cefalar çekmişim, sen bir yana, ben bir yana, yan yana diyor türkümüz. Burada geçen naçar kelimesi Farsça kökenli olup çaresiz demektir. Zavallı, düşkün anlamında da kullanılır. Bir Adana türküsünde ayrılık naçar oldu derken, buradaki anlamı ise içinde bulunan durumu ister istemez kabul etmek demektir. Şimdi Cemil Can Katnan derlenen Şanlı

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, ben Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime, bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bir kelime,
0: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın kurduğu Mekke İttifakı'na ilişkin bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil açıklamasını yaptı. Fidan, bir sonraki aşamada Mısır'ın da ittifaka katılacağına inandığını belirtti. İşleyiş ve kurumsal yapıya dair ayrıntıları da açıklayan Fidan, ittifakın bölgeye kalıcı istikrar getirecek en önemli adım olduğunu söyledi. Tarihi Mekke Anlaşması'nın ardından Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayrakları Suudi Arabistan'daki simge yapılara yansıtıldı. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da da bayraklar göndere çekildi. Üç ülkenin liderlerinin afişleri asıldı. Kutlamalarda üç ülke arasındaki kardeşlik, tarihi bağlar ve savunma işbirliği vurgulandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin çerçeve kanun teklifinin garanti altına alıcı hükümleri olduğunu söyledi. Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtlayan Fidan, "Hedefimiz terörün bitmesi ve milli beraberlik" dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Adalet ve Anayasa Komisyonu üyelerini kabul etti. Heyet, Bahçeli'ye komisyon çalışmalarına ilişkin detayları aktardı. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalar da 2 kat artırılabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Attığımız bu adım yalnızca çocuklarımızın bugününü korumakla kalmayacak, daha güvenli, daha adil ve daha güçlü bir Türkiye'nin temelini oluşturacak" dedi. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda başladı. Teklifle vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek. Malul sayılmayan personele gazilik ünvanı verilecek ve maaş bağlanacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne merkez ve taşrada görevlendirilmek üzere 6250 kadro ihdas edildi. Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde saat 3.42'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7,44 kilometre olarak kaydedildi. Deprem sonrası olumsuz bir durum yaşanmadı. ABD Başkanı Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini savundu, onları vurmamızı istemiyorlar dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da anlaşmaya varmak için şu anın en uygun zaman olduğunu söyledi. Washington'dan Tahran'a yönelik yeni bir yaptırım hamlesi de geldi. İranlı yetkililer, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin tutumunu değiştirmesi gerektiği mesajını yineledi. Katliamcı İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze şeridinde Filistinlileri hedef aldı. Deir el-Belah kentinde bir Filistinli hayatını kaybetti. Beytüllahim ve El Halil'deki saldırıların ardından Han Yunus'ta da 9 Filistinli yaralandı. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu, 4 kişi öldü. Ukrayna ordusu da Rusya'daki petrol rafinerilerini hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD'nin Patriot sistemlerinde kullanılan füzeleri Ukrayna'ya her ay göndereceğini açıkladı. Galatasaray, İspanya Ligi ekiplerinden Villarreal'i hazırlık maçında ağırladı. Sarı Kırmızılılar sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın 4. dakikasında üst üste 2 sarı kartın ardından oyundan atıldı. Trabzonspor, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Göztepe'ye konuk oldu. İsmail Köybaşı'nın jübile maçına sahne olan mücadeleyi İzmir ekibi 2-1 kazandı. Trendyol 1. Lig'de açılış haftasının heyecanı sürüyor. Dün 4 karşılaşma oynandı, sonuçlar şöyle. Bandırma Spor 3, İstanbul Spor 0, Eminevim Ümraniye Spor 0, Mardin 1969 Spor 0, Ekenler Beton Sivas Spor 0, Turka Esenler Erok Spor 0, Antalya Spor 4, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 3. Haberleri dinlediniz.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda vişe tarlasında vişe topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türk ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.
0: Merhaba sevgili dinleyenler. Sizin radyonuz, sizin sesiniz programına hoş geldiniz. Ses kayıtlarınıza yer verdiğimiz programımızı TRT Türkü için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında Devrim Yiğit hazırladı. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu, türkülerimiz eşliğinde keyifli vakit geçirmenizi diliyoruz. Sözlerinde kendinizi bulduğunuz, anılarınızda yer eden, benim türküm dediğiniz ezgiyi bizimle paylaşın. İster duygularınızı anlatın, ister türkünüzü söyleyin ve sesli mesaj olarak gönderin. Önümüzdeki programlarda sesinize ve türkünüze yer verelim. Ses kayıtlarınızı gönderebileceğiniz telefon numaramız 0506 987 27 81.
5: Ben Erzurum'dan Uğur Hancı, TRT Türkü'yü çok seviyorum, çok dinliyorum. Saygılar, sevgiler TRT Türkü'ye. Bu türkü bütün kamyon şoförlerine gelsin.

0: Gönüllerin dert ortağı türküler unutulmaz. Aradan yıllar da geçse kendini hatırlatır. Hadi siz de bu özel türkünüzü bizimle paylaşın. Gelecek programlarımızda hep birlikte dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefona sesli mesajlarınızı dilediğiniz zaman gönderebilirsiniz.
1: Merhaba TRT Türkü çalışanları ve türkü dostları. Ben Ankara'dan Zeynep Emiroğlu. Rahmetli annem Elif Özkan'la birlikte söylediğimiz o güzel türküyü kızım Ekinsu Emiroğlu'na ve tüm türkü dostlarına armağan etmek istiyorum.

0: TRT Türkü.
1: Ezgiler bize anıları, sevdiklerimizi anımsatır. Sizi eskilere götüren o türküyü bizimle paylaşmak ister misiniz? İlerleyen programlarda yer vermek üzere sesli mesajlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona günün her saatinde bekliyoruz.
2: Hayırlı günler. Ben bir istek isteyecektim. Yol üstünde karakol, nereden gider yare yol? Şu karşıki tepeden belki gider yare yol. Ah yârim, perişan halim diye bu türküyü istiyorum. Beyim ve benim için. Kayseri'den arıyorum ben. Size hayırlı işler, hayırlı.

0: Sevdiğimiz türküler bizim sesimizle bir başka güzel. Gönlünüzde yer etmiş Ezgi'nin sizin için kıymetini anlatın, biraz da mırıldanın. Gelecek programlarımızda herkes sizi dinlesin. Ses kayıtlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona dilediğiniz zaman ulaştırın.
1: Merhaba TRT Türkü dinleyicilere. 7/24 TRT Türkü'yü dinliyorum. Ben Giresun'dan Emine Karaman. İstanbul'daki çocuklarıma bir tane türkü armağan etmek istiyorum. Şu karşıki yaylada göç katar katar.

0: Size en iyi anlatan türkü hangisi? Hayatımın türküsü dediğiniz Ezgi'yi sizden dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefondan ses kaydınızı günün her anında bize iletin. Önümüzdeki programlarda yayınlayalım.
1: Merhabalar, ben Bilecik Bozüyük'ten Özcan Yavaş. Balıkesir yöresine ait Mendili Oyaladım isimli türküyü. Eşim, çocuklarım, annem, babam, kardeşlerim, eniştelerim ve yeğenlerim için istiyorum.

0: TRT Türkü.
1: Sevdiğiniz türküyü sizin sesinizden duymak istiyoruz. Neden o türküyü seçtiğinizi de paylaşmayı unutmayın. İlerleyen programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her saatinde bekliyoruz. Telefon numaramız 0506 987 27 81.
2: Merhaba, ben Artvin'den Aynur Baytan. Babamdan kalma türkü dinleme alışkanlığımız var. Çok da seviyorum türkülerinizi, türkülerimizi. Bütün aileme armağan ediyorum.

0: dost meclislerinde, aile buluşmalarında ya da kendinizle baş başayken söylediğiniz, hayat yolunda size eşlik eden o türkü hangisi? Hemen bizimle paylaşın, önümüzdeki programlarda yayınlayalım. Ses kayıtlarınızı ulaştırabileceğiniz telefon numaramız 0506 987 27 81.
1: Merhaba sevgili TRT Türkü dinleyicileri. Babam İsmail Agar şu an yoğun bakımda, entübe halde. Bizi duyduğunu umarak odasına bir tane radyo bıraktık ve TRT Türkü'yü açtık. Sizlere hep dinlediği için. Babamın en sevdiği türkü de Kırmızı Gül Demet Demet. Eğer çalarsanız ben eminim duyacaktır ve hissedecektir. Sizlere şimdiden çok teşekkür ediyorum.

0: TRT Türkü'de her hafta cumartesi pazar günleri bu saat diliminde yayınlanan programımız sizin seslerinizle oluşturuluyor. Yüreğinizde yer etmiş türkünüzü bize de söyleyin. 0506 987 27 81 numaralı telefona ses kaydınızı dilediğiniz zaman gönderin. İlerleyen programlarda paylaşalım.
1: Merhabalar, Kırıkkale'den Musa Özkan. Ankara'da yaşayan abim Zeki Özkan'ın ustanın en çok sevdiği eserlerinden birini abim Zeki Özkan, eşi Ayhan Özkan, yeğenim Haydarcan Özkan, Kıbrıs'ta yaşayan yeğenim Elif Özkan İnan, eşi Harun İnan, yavruları Kıvanç İnan için söylüyorum. Sağlıklı huzurlu günler diliyor, Allah'a emanet ediyorum. Sanki samimiyetsin yesin bağıma.

0: Sevdiğiniz o türkü size kimi hatırlatıyor? Hafızanızda yer eden o türküyü sizin için anlamını paylaşır mısınız? Önümüzdeki programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her anında 0506 987 27 81 numaralı telefona bekliyoruz.
1: Merhaba, ben Isparta İslamköy'den Mehmet Gürleyik. Çok sevdiğim bir türkü vardır. Onu çalarsanız memnun olurum.

Ayıları kuzu, kuzu ayıları kuzu. Dün de bugün ki gündür, dün de bugün ki gündür. Sallanıyor Osman'ın gözü, sallanıyor Osman'ın gözü. Ama

0: TRT Türkü.
1: Dilimize takılan, fark etmeden sürekli mırıldandığımız dizeler vardır. İşte o türkü bizim türkümüzdür. O türküyü radyomuzda söylemek, anılarınızı paylaşmak ister misiniz? 0506 987 27 81 numaralı telefona ses kaydınızı iletin. Önümüzdeki programlarda herkes sizi dinlesin.
2: Merhaba, ben Manisa Turgutlu'dan Afranaz. 10 yaşındayım ve bağlama çalmayı çok seviyorum. Babam Yunus ve anneannem Ayber, sizi dinlerken duydum. Çalmayı en çok sevdiğim türkü Parsel Parsel istiyorum. Teşekkürler.

TRT Türkü dinleyicileri için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında hazırlanan Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programı bugünlük sona eriyor. Anılarınızı paylaşmak, sevdiğiniz türkünün hayatınızdaki yerini anlatmak, türkünüzü seslendirmek isterseniz dilediğiniz zaman 0506-987-2781 numaralı telefona sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Programı hazırlayan Devrim Yiğit, sunumda ben Aslı Hocaoğlu, sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programını her hafta cumartesi ve pazar günleri saat 11'de dinleyebilirsiniz. Ses kayıtlarınızı bekliyoruz. Esen kalın.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda Vişe tarlasında vişe topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türk ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.

0: TRT Türkü.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın kurduğu Mekke İttifakı'na ilişkin "bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil" açıklamasını yaptı. Fidan, bir sonraki aşamada Mısır'ın da ittifaka katılacağına inandığını belirtti. İşleyiş ve kurumsal yapıya dair ayrıntıları da açıklayan Fidan, ittifakın bölgeye kalıcı istikrar getirecek en önemli adım olduğunu söyledi. Tarihi Mekke Anlaşması'nın ardından Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayrakları Suudi Arabistan'daki simge yapılara yansıtıldı. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da da bayraklar göndere çekildi. Üç ülkenin liderlerinin afişleri asıldı. Kutlamalarda üç ülke arasındaki kardeşlik, tarihi bağlar ve savunma işbirliği vurgulandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin çerçeve kanun teklifinin garanti altına alıcı hükümleri olduğunu söyledi. Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtlayan Fidan, "hedefimiz terörün bitmesi ve milli beraberlik" dedi. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalar da iki kat artırılabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "attığımız bu adım yalnızca çocuklarımızın bugününü korumakla kalmayacak, daha güvenli, daha adil ve daha güçlü bir Türkiye'nin temelini oluşturacak" dedi. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda başladı. Teklifle vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek. Malul sayılmayan personele gazilik ünvanı verilecek ve maaş bağlanacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne merkez ve taşrada görevlendirilmek üzere 6250 kadro ihdas edildi. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Üniversite hayali kuran adaylar için geri sayım başladı. Yükseköğretim Kurumları sınavı maratonunda tercih süreci yarın saat 23.59'da sona erecek. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde saat 3.42'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7,44 kilometre olarak kaydedildi. Deprem sonrası olumsuz bir durum yaşanmadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini savundu. "Onları vurmamızı istemiyorlar" dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da anlaşmaya varmak için şu anın en uygun zaman olduğunu söyledi. Washington'dan Tahran'a yönelik yeni bir yaptırım hamlesi de geldi. İranlı yetkililer Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin tutumunu değiştirmesi gerektiği mesajını yineledi. Katliamcı İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze şeridinde Filistinlileri hedef aldı. Deir el-Belah kentinde bir Filistinli hayatını kaybetti. Beytüllahim ve El Halil'deki saldırıların ardından Han Yunus'ta da 9 Filistinli yaralandı. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu, 4 kişi öldü. Ukrayna ordusu da Rusya'daki petrol rafinerilerini hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD'nin Patriot sistemlerinde kullanılan füzeleri Ukrayna'ya her ay göndereceğini açıkladı. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir helikopter ormanlık alana düştü. Helikopterdeki 4 kişi hayatını kaybetti. Galatasaray, İspanya Ligi ekiplerinden Villarreal'i hazırlık maçında ağırladı. Sarı Kırmızılılar sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın 4. dakikasında üst üste 2 sarı kartın ardından oyundan atıldı. Trabzonspor yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Göztepe'ye konuk oldu. İsmail Köybaşı'nın jübile maçına sahne olan mücadeleyi İzmir ekibi 2-1 kazandı. Trendyol 1. Lig'de açılış haftasının heyecanı sürüyor. Dün 4 karşılaşma oynandı, sonuçlar şöyle: Bandırma Spor 3, İstanbul Spor 0. Eminevi Ümraniye Spor 0, Mardin 1969 Spor 0. Ekenler Beton Sivas Spor 0, Turka Esenler Erok Spor 0. Antalya Spor 4, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 3. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Öykülerle gün ortası.
1: Merhaba kıymetli türkü dostlarımız. Güzel İzmir'den TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Kemalmaz. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Zuhal Ergür. Her birinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün de yurdumuzun dört bir yöresi ve yakın coğrafyadan seçtiğimiz birbirinden güzel türküleri sevilen solistlerden sizlerle buluşturmak istiyoruz. Buyurunuz.
2: TRT Türkü.
1: Kıymetli dostlar, Bozkır'ın tezenesi kıymetli ozanımız Neşet Ertaş'tan alınan Metiye ile başlıyoruz programa. Ali Bicek söylüyor. Ne güzel yaratmış seni yaradan. İstemem esmesin yerler incidir. Güzelsin sevdiğim gülden goncadan. Uzanmasın sana eller incidir.

Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? Herkes sevdiğine böyle mi yanar? Gel yanıma yanıma, yanı yanı başıma. Şu gençlikte neler geldi cahil başıma? Solistimiz Emine Koç, bu sevilen İstanbul türküsüyle radyolarınızda.

Şimdi de Çankırı yöresinden derlenen hareketli bir türküyle Erol Köker alıyor sırayı. Kaçma güzel kaçma, ben adam yemem, gizli sırlarını ellere demem.

Senden ayrı bu dünyayı neylerem? Koyma beni yana yana sevdiğim. Ölene dek ataşına narına, dolanıram döne döne sevdiğim. Muş dolaylarından derlenen türkümüzü solistimiz Tekin Büyükkaya yorumluyor.

Beisteda'dan alınan ilahi aşk ile hakkı sevenler mısra ile başlayan semahı Sevil Doğan söyledi. Şimdi de Hafız Osman Öge'den alınan Elazığ yöresinden Hüseyini Gazeli, solistimiz Şehmus Esenkuş yorumluyor. Sana dil verdimse yık da harap etme dedim.

Altın tasla gül kuruttum, yar sinemde uyuttum. Yar söyledi, ben unuttum. Solistimiz Seza Kırgız, Antalya dolaylarından derlenen bu türküyle sizlerle.

Maraş'tan bir haber geldi. Dediler ki Merik öldü. Keşke Merik ölmeseydi, kesileydi elim kolum. Kadir Kutyol'dan alınan ağıtı Fatih Kısaparmağ'ın sesinden dinliyorsunuz.

İzmir Radyosu'ndan sizleri mutlulukla selamladığımız programımızda Muzaffer Sarı Sözel'in Salih Dündar'dan derlediği Erzincan türküsüyle buluşturuyoruz şimdi sizleri. Yudum söylüyor. Taşa verdim yanımı, toprak emdi kanımı. Ezrail'e can vermezdim, canan aldı canımı.

karyolamın demiri. O yer benim değil mi? O yer benim olmazsa öldürürüm kendimi. Çanakkale dolaylarından derlenen bu Seyda türküsüyle Tolga Çandar radyolarınıza konuk oluyor.

Ritmimizi artırıyor, solistimiz Neşe Dilekçioğlu'nun söylediği Yozgat Akdağ Madeni yöresinden derlenen türkümüzle sizleri baş başa bırakıyoruz. Kız saçların saçların, oynar omuz başların, kız seni alır kaçarım, darılır kardeşlerin.

Çiçekten harman olmaz, yar derde derman olmaz. Darılmış güle bülbül gelip dalına konmaz. Malatya yöresinden Fahri Kayahan'ın derlediği türküyle solistimiz Ünal Sofuoğlu sizlerle.

0: Kıymetli türkü dostlarımız, bizlere katıldığınız için programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Gemalmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta sonu yeniden buluşmak dileğiyle sizler de lütfen türkülerle sağlıcakla ve hoşça kalın.
1: Türkülerle gün ortası.

Sevgili dinleyenlerimiz merhaba, hoş geldiniz TRT Erzurum Radyosu'na, Bizim Eller programına. Biz doğunun zirvesinden, Palandöken'den size sesleniyoruz. Serin bir gün yaşıyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Erzurum biraz serin ama biliyoruz ki bölgemizin diğer yerlerinde sıcaklık devam ediyor. Biz türkülerimizle içinize biraz su serpmeye geldik. Hoş geldiniz programımıza. Bir saat boyunca türkülerimiz bugün de sizinle buluşacak. Program yapımcımız Azer Yılmaz Aydın, teknik yönetimde Talip Akpınar, spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Bir türküyle başlatalım programı ve elbette türkülerimizle sürdürelim. Azerbaycan türküsünü Aysun Gültekin'in sesinden dinletiyoruz size. Arakçının mendedir ceyran, sermişem çemendedir ceyran. Hoş geldiniz.

Programımız devam ediyor. Bir Kerkük türküsüyle sevgili dinleyenlerimiz, Nida Tüfekçi'nin derlemiş olduğu bir türkü. Adile Kurt Karatepe yorumluyor türküyü sizin için. Kalenin dibinde bir taş olaydım.

0: TRT Türkü.
1: TRT Türkü'de programımıza devam ediyoruz. Bir Sivas türküsüyle İhsan Öztürk'ten alınan Hüseyin Mustafa Arı söylüyor türküyü. Bir kararda durmayalım.

Sivas'ın ardından Kars yöresindeyiz sevgili dinleyenlerimiz. Bir aşıklar yöresi daha, bir türkü dinleteceğiz size. Türküyü Ülkü Beşgül'ün sesinden dinleteceğiz. Ceyran'ım gel gel.

Aklım fikrim zayi eyledi yar benim, öğüt verdim deli gönlüm almadı. Sivas türküsü Hasan Özel yorumuyla dinletiyoruz TRT Türkü'de, programımız TRT Erzurum Radyosu'ndan canlı olarak sürerken.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Aziz Şenses'ten alınan Elazığ türküsü Çemen İlter'i dinletelim. Şimdi de programımız devam ederken size Evlerinin Önü Lale Bağ'dır.

Saatimiz 13.34'ü gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Bizim Elleri programımızı sunmaya devam ediyoruz. TRT Erzurum Radyosu'ndan elbette. Şimdi Yavuz Dayırmenci'nin sesine kulak vereceğiz. Türküde bir Erzurum türküsünde. Göçerken bir kız aldım göçerden.

0: TRT Türkü.
1: Bir uzun hava dinlettik size sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi hareketli bir türküyle devam ediyoruz. Bir Azerbaycan türküsüyle Zehra Ganioğlu seslendiriyor.

Bu yörenin türkülerinden birini dinletelim size. Mustafa Yarıcı'nın sesinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Elazığ yöresine gidiyoruz. Mustafa Yarıcı diyor ki çayda çıra yanıyor.

0: TRT Türkü.
1: Arşivden seçtiğimiz bir Diyarbakır türküsü. Ahmet Turan Şan seslendiriyor. Bir ceket isterim, kolu dar ola.

Sevgili dinleyenlerimiz, türkülerimiz bugün de gönlümüzün kapısını araladı. Belki iç sıkıntımıza derman oldu, belki mutluluğumuza ortak oldu. Bilemiyoruz neyimize iyi geldiler ama türkülerimiz elbette bize iyi geldiler her zaman olduğu gibi. Biz de gönlünüzde yer edinebildiysek bugün bizden mutlusu yok türkülerimiz aracılığıyla elbette. Yarın yine aynı saatlerde huzurlarınızda olacağız. Saatimiz 13'ü gösterdiğinde sizinle buluşacağız. Vedamız şimdilik ve son bir türküyle veda ediyoruz. Program yapımcısı Azer Yılmaz'a Aydın'dı. Teknik yönetimde Talip Akpınar vardı. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Veda ederken bir türküyle veda ediyoruz size. Didem Dilara Duman Avar seslendiriyor son türküyü. Seyyah olup şu alemi gezerim. Türkülerimiz hep yoldaşımız olsun. Bizden ayrılmasınlar. Hoşçakalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın kurduğu Mekke İttifakı'na ilişkin olarak "bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil" açıklamasını yaptı. Fidan, bir sonraki aşamada Mısır'ın da ittifaka katılacağına inandığını belirtti. İşleyiş ve kurumsal yapıya dair ayrıntıları da açıklayan Fidan, ittifakın bölgeye kalıcı istikrar getirecek en önemli adım olduğunu söyledi. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalarda 2 kat artırılabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, "attığımız bu adım yalnızca çocuklarımızın bugününü korumakla kalmayacak, daha güvenli, daha adil ve daha güçlü bir Türkiye'nin temelini oluşturacak" dedi. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda başladı. Teklifle vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek. Malul sayılmayan personele gazilik ünvanı verilecek ve maaş bağlanacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne merkez ve taşrada görevlendirilmek üzere 6250 kadro ihdas edildi. Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Üniversite hayali kuran adaylar için geri sayım başladı. Yükseköğretim Kurumları sınavı maratonunda tercih süreci yarın saat 23.59'da sona erecek. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde saat 3.42'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7,44 kilometre olarak kaydedildi. Deprem sonrası olumsuz bir durum yaşanmadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini savundu, onları vurmamızı istemiyorlar dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da anlaşmaya varmak için şu anın en uygun zaman olduğunu söyledi. Washington'dan Tahran'a yönelik yeni bir yaptırım hamlesi de geldi. İranlı yetkililer, Hürmüz Boğazı'nın açılması için Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumunu değiştirmesi gerektiği mesajını yineledi. Katliamcı İsrail'in Filistinlilere saldırıları sürüyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Gazze şeridinde farklı noktalarda Filistinliler hedef alındı. Deir el-Belah kentinde bir Filistinli hayatını kaybetti. Beytüllahim ve El Halil'deki saldırıların ardından Han Yunus'ta da 9 Filistinli yaralandı. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu, 4 kişi öldü. Ukrayna ordusu da Rusya'daki petrol rafinerisini hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri'nin Patriot sisteminde kullanılan füzeleri Ukrayna'ya her ay göndereceğini açıkladı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir helikopter ormanlık alana düştü. Helikopterdeki 4 kişi hayatını kaybetti. Spor. Galatasaray İspanya Ligi ekiplerinden Villarreal'i hazırlık maçında ağırladı. Sarı Kırmızılar sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın 4. dakikasında üst üste 2 sarı kartın ardından oyundan atıldı. Trabzonspor yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Göztepe'ye konuk oldu. İsmail Köybaşı'nın jübile maçına sahne olan mücadeleyi İzmir ekibi 2-1 kazandı. Trendyol 1. Lig'de açılış haftasının heyecanı sürüyor. Dün 4 karşılaşma oynandı. Sonuçlar şöyle. Bandırma Spor 3, İstanbul Spor 0, Eminevim Ümraniye Spor 0, Mardin 1969 Spor 0, Ekenler Beton Sivas Spor 0, Turka Esenler Erok Spor 0, Antalya Spor 4, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 3. Haberleri dinlediniz.

Sevgili türkü dostları, Anadolu'nun dört bir yanından yükselen ezgilerle geçmişten bugüne uzanan bir gönül yolculuğunda daha yeniden birlikteyiz sizlerle. Kimi zaman bir sevdanın izini sürecek, kimi zaman bir ayrılığın hüznüne ortak olacak, kimi zaman da Anadolu'nun neşesini, umudunu, hayat sevincini türkülerle birlikte yaşayacağız. Çünkü türküler yalnızca söylenen bir ezgi değil, yaşanmışlıkların, özlemlerin, sevdanın, hatıraların sesidir. Her birinde bu toprakların insanından bir iz, bir söz, bir nefes vardır. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı'nda Anadolu'nun farklı yörelerinden birbirinden güzel türkülerle sizlerle birlikteyiz. Hazırsanız gönlümüzü türkülerin sıcaklığına bırakalım. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizler için Reşat Fidan hazırladı. Teknik yönetmenimiz Semih Suat Sarı, mikrofon başında ben Derya Can. Türkü Diyarı başladı, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kimi türküler vardır ki yaşanmışlıkların izini birkaç dizede anlatır. Bir kapının önü, bir pınarın suyu ya da sevdaya dair söylenmiş tek bir söz dinleyeni yıllar öncesine götürmeye yeter. Güneydoğu Anadolu'nun güçlü anlatım geleneğinden süzülen ilk türkümüz sevdayı, özlemi, bağlılığı yalın ama etkileyici bir dille anlatıyor. Evlerinin önü dardır geçilmez adlı eser Birsel Acar'ın yorumuyla TRT Türkü'de.

Garip bir kuştu gönlüm yar, elimden uçtu gönlüm. Saçının tellerine takıldı düştü gönlüm. Gönül kimi zaman bir kuş gibi özgürlüğün peşine düşer, kimi zaman da sevdanın yükünü kanatlarında taşır sevgili dinleyicilerimiz. Şanlıurfa'nın duygu yüklü ezgilerinden biri olan sıradaki türkü, Gürkan Özpeker'in yorumuyla radyolarınızda.

Erzurum yöresinin sevda türkülerinden Liberi'nin kaytanı, kavuşamayan aşıkların sitemini ve bekleyişini dile getiren hüzünlü bir eski. Halk arasında anlatılan rivayetlerde sevdiğine kavuşamayan bir gencin içten yakarışının ezgiye dönüştüğü söylenir. Yıllar geçse de gönül acısının eskimediğini anlatan bu güzel türküyü Hasan Özel'in yorumuyla dinliyoruz.

Anadolu insanı duygularını çoğu zaman gökyüzüne, yıldızlara, tabiata bakarak anlatır. Burdur'un Altın Yayla yöresinden derlenen sıradaki türkü de gizli sevdaların en güzel anlatımlarından biri olarak hafızalarımıza kazınmıştır. Gökte de yıldız ellidir, ellisi de bellidir. Gizli sevda çekenler bakışından bellidir. Sözleriyle gönlümüzde yer eden türkümüz sanatçımız Tuğba Ger'in yorumuyla

yine karlar yağdı gönülde ama. Kime ne söyleyeyim, kime ne diyeyim? Yaz ayında gazel düştü bağıma. Kime ne söyleyeyim, kime ne diyeyim? Gönül dağına yağan kar aslında özlemin ve yalnızlığın sessiz ifadesidir. Güçlü sözleriyle dinleyen herkesin yüreğine dokunan bu güzel eseri Musa Eroğlu'nun yorumuyla dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: TRT Türkü'de TRT Galp Diyarbakır Radyosu Türkü Diyarı programındasınız sevgili türkü dostları. Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimi dilden dile dolaşır, kimi de bir sanatçının gönlünden süzülüp halkın ortak duygusuna dönüşür. Sözü ve bestesi Nuri Üstünses'e ait Karadut'a Yaslandım adlı türkü, sevdayı, özlemi ve bekleyişi Karadut'un gölgesine sığınan bir gönülle anlatacak bizlere. Yıllar geçse de aynı sıcaklığı koruyan bu güzel ezgiyi sanatçımız Sevcan Orhan seslendiriyor.

sahiptir sevgili dinleyicilerimiz. Muzaffer Sarısözen'in derleyip notaya aldığı Harman Yeri Sürseler isimli eseri Melih Güney'in sesiyle sizlerle buluşturuyoruz.

Elazığ yöresi kendine has tavrı ve güçlü makam anlayışıyla halk müziğimizin seçkin merkezlerinden biridir. Nurettin Dadaloğlu'nun derleyip notaya aldığı Pınar'ın başından ufak taş gelir, sen ağlama, gözlerinden yaş gelir sözlerine sahip türkümüzü İlker Gökkaya'nın yorumuyla dinledik.

0: TRT Türkü.
1: Gurbeti mesken mi tuttun, gittin beni de unuttun. Yoksa başka yar mı buldun, bir selam gönder bari bayramdan bayrama. Bazı bekleyişler vardır ki yalnızca günleri değil bayramları da saydırır insana. Özlemin en derin halini yaşatır. İşte şimdi böyle bir hikayeyi dinleyeceğiz. Bayramdan Bayrama adlı eser, Emel Taşçıoğlu'nun yorumuyla TRT Türkü frekanslarında.

TRT GALP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından canlı olarak yayınladığımız Türkü Diyarı programı devam ediyor sevgili türkü dostları. Zeytin yaprağı yeşil, altında kahve pişir. Seni bana vermezler, aklın başına devşir. Nevin Akkol'dan alınan sıradaki türküyü Ali İbicek'in yorumuyla sizlerle buluşturuyoruz.

Atımı bağladım iğde dalına, oturdum ağladım kendi halıma. Sardı ciğerimi dermansız bir dert, şimdi ağlıyorum ben bu halıma. Sözleriyle yüreğe dokunan sıradaki eskimiz, sanatçımız Münevver Özdemir'in yorumuyla radyolarınızda.

Altın yüzüğüm kırıldı, suya düştü, su duruldu. Dediler yarın geliyor, ince bellerim kırıldı. Halk kültürümüzde yüzük yalnızca bir takı değil, sevginin, bağlılığın, verilen sözün de simgesidir. Anadolu'nun anonim ezgileri arasında yer alan Altın Yüzüğüm isimli türkümüzü Nuray Şimşek'in yorumuyla dinliyoruz.

taş attım vişneye, kimseler yarinden ayrı düşmeye. Yarı benden, beni yardan ayıran, ciğerine yağlı kurşun işleye. Aşık Emrah ve Aşık Yoksali'nin izlerini taşıyan bu Malatya türküsü, halk şiirinin güçlü anlatımının günümüze ulaştıran eserlerinden. Bahçenizde Bir Taş Attım Vişne'ye adlı eser, Mustafa Yarıcı'nın yorumuyla TRT Türkü'de.

Sevgili türkü dostları, Anadolu'nun bir köşesinden aldığımız sesi başka bir köşesine taşıdığımız bir programımızın daha sonuna geldik. Bugün türküler bizi kimi zaman bir sevdaya, bir ayrılığa, kimi zaman da geçmişten kalan güzel duygulara götürdü. Her ezgide başka bir yüreğin hikayesine, başka bir yüreğin sesine dokunduk. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı'nda bugünlük sözümüzü burada noktalıyor. Grup Laçin'in seslendirdiği Bekar Gezelim adlı eserle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Programımızı Reşat Fidan hazırladı. Teknik yönetmenlerimiz Semih Suat Sarı, Ufuk'tan Akgüneş. Bir sonraki buluşmamıza kadar gönlünüz güzel türkülerle dolsun. Söylediğinizi anlatsın. Sağlıklı, huzurlu günler. Esen kalın. TRT Türkü'de türkülerle kalın.

0: Karadeniz'den.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz'den programına, Trabzon'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yapımcılarımız Yiğit Yavuz, Zeynep Ülkü Yıldırım, teknik yönetmenimiz Rıza Kağan Yıldırım ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Birbirinden güzel türkülerle sizlerle birlikte olacağız. Programımızda ilk olarak Zeynep Başkan'dan bir türkü dinleyeceğiz. Sözlü horon, söz ve müzik İsmail Başkan'a ait.

Şimdi de Ankara yöresindeyiz. Mehmet Hulusi Koçer'den derlenen türküyü Emel Taşçıoğlu seslendiriyor. Güvercin uçuverdi.

Muazzez Özacar'dan bir Samsun türküsü dinledik. Çarşambayı sel aldı. Saatlerimiz 15.18. Hatay Antakya'dayız. Celal Bakar söylüyor. Mavilim yaktın beni, yaktın yandırdın beni.

Resul Sarıkoç'tan dinledik. Bu nasıl iştir? Saatlerimiz 15.36. Karadeniz'den yolculuğumuz Trabzon'dan devam ediyor. Zonguldak Çay Cuma'dayız. Hüseyin Çakır'dan derlenen türküyü Erol Köker seslendiriyor. Gidiyorum gidemiyorum, az da olur içemiyorum. Sen benden geçtin ama ben senden geçemiyorum.

Kahveciler kahve koyar fincana, dudakları benzer Leyli Mercan'a. Hüseyin Birincioğlu'ndan derlenen türkü Nursaç Doğanışık seslendiriyor.

Cengiz Özkan'dan dinleyeceğiz şimdi de. Gönül sana nasihatim, çağrılmazsan varma gönül. Seni sevmezse bir güzel, bağlanıp da durma gönül.

Karadeniz'den programında son türkümüzü Mustafa Gökay Ferah'tan dinleyeceğiz, Ay Kuru Yollarına. Yapımcılarımız Yiğit Yavuz ve Zeynep Ülkü Yıldırım, teknik yönetmenimiz Rıza Kağan Yıldırım ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. AK Parti siyaset sahnesinde çeyrek asrı geride bırakıyor. 25. kuruluş yıl dönümü 14 Ağustos Cuma günü Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek görkemli bir programla kutlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin gelecek 25 yıllık vizyonunu paylaşacağı o büyük buluşma için hazırlıklar sızlandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın kurduğu Mekke İttifakı'na ilişkin olarak "bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil" açıklamasını yaptı. Fidan, bir sonraki aşamada Mısır'ın da ittifaka katılacağına inandığını belirtti. İşleyiş ve kurumsal yapıya dair ayrıntıları da açıklayan Fidan, ittifakın bölgeye kalıcı istikrar getirecek en önemli adım olduğunu söyledi. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalarda 2 kat artırılabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahnur Özdemir Göktaş, "attığımız bu adım yalnızca çocuklarımızın bugününü korumakla kalmayacak, daha güvenli, daha adil ve daha güçlü bir Türkiye'nin temelini oluşturacak" dedi. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda başladı. Teklifle vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek. Malul sayılmayan personele gazilik ünvanı verecek ve maaş bağlanacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne merkez ve taşrada görevlendirilmek üzere 6250 kadro ihdas edildi. Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Üniversite hayali kuran adaylar için geri sayım başladı. Yükseköğretim kurumları sınavı maratonunda tercih süreci yarın saat 23.59'da sona erecek. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde saat 3.42'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7,44 kilometre olarak kaydedildi. Deprem sonrası olumsuz bir durum yaşanmadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini savundu. "Onları vurmamızı istemiyorlar" dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da anlaşmaya varmak için şu anın en uygun zaman olduğunu söyledi. Washington'dan Tahran'a yönelik yeni bir yaptırım hamlesi de geldi. İranlı yetkililer Hürmüz Boğazı'nın açılması için Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumunu değiştirmesi gerektiği mesajını yineledi. Katliamcı İsrail'in Filistinlilere saldırıları sürüyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Gazze şeridinde farklı noktalarında Filistinliler hedef alındı. Deir el-Belah kentinde bir Filistinli hayatını kaybetti. Beytüllahim ve El Halil'deki saldırıların ardından Han Yunus'ta da 9 Filistinli yaralandı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş karşılıklı saldırılarla sürüyor. Rusya, Ukrayna'daki askeri amaçlı kullanılan limanları vurduğunu duyurdu. Ukrayna ise Rusya'daki 2 petrol rafinerisiyle Karadeniz'deki Rus gemilerini hedef aldığını açıkladı. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir helikopter ormanlık alana düştü. Helikopterdeki 4 kişi hayatını kaybetti. Spor. Galatasaray İspanya Ligi ekiplerinden Villarreal'i hazırlık maçında ağırladı. Sarı Kırmızılar sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Trabzonspor yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Göztepe'ye konuk oldu. Mücadeleyi İzmir ekibi 2-1 kazandı. Trendyol 1. Lig'de açılış haftasının heyecanı sürüyor. Dün 4 karşılaşma oynandı. Sonuçlar şöyle: Bandırma Spor 3, İstanbul Spor 0, Eminevim Ümraniye Spor 0, Mardin 1969 Spor 0, Ekenler Beton Sivas Spor 0, Turka Esenler Erok Spor 0, Antalya Spor 4, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 3. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Başı dumanlı Torosların yemyeşil eteklerinden Akdeniz'in masmavi sularına uzanan bir türkü yolculuğuna daha başlıyoruz hep birlikte. Bugün programı sizler için Bilgehan Gödekli hazırladı. Teknik yönetimde Özcan Öztoklu ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü huzurlarınızda olacağız saat 17'ye kadar. An itibariyle saatimiz 16.06'yı gösteriyor. Bugün sizlerle birlikte dinleyeceğimiz ilk türkü Emmi'nin Mehmet Ağa'dan alınan Kayseri yöresinden bir türkü ve Şahin Gültekin'in yorumundan sunuyoruz. Bahçe duvarını aştım.

Bugün birlikte dinleyeceğimiz ikinci türkü Ahmet Yamacı'dan derlenen Burdur yöresinden bir türkü. Bediye Akartürk'ün yorumundan sunuyoruz. Yayla yollarında yürüyüp

Nazife Ertik'ten alınan Isparta Eğirdir yöresinden bir türküyü Hüseyin Yaltırık'tan dinliyoruz. Yeni cami önünde bir uzun selvi.

Sırada Zehra Süzgün'den derlenen Aydın yöresinden bir türkü var. Ahmet Turan Şan'dan dinliyoruz. Minarenin Alemi.

Ahmet Günday'dan alınan Muğla Fethiye yöresinden bir türküyü Selcan Kökçen Şahin'den dinliyoruz. Zeytin dalı çürük olur.

0: TRT Türkü.
1: Saatimiz 16.25'i gösteriyor. Programımız Muzaffer Sarı Söze'nin yöre ekibinden derlediği Aydın Nazilli yöresinden bir türküyle devam ediyor. Ahmet Günday'dan dinliyoruz. Şu dalmadan geçtin mi? Soğuk sular içtin mi? Efelerin içinden Yörük Ali'yi seçtin mi?

Aliye Akkılıç'tan alınan Erzincan yöresinden bir türküyü Yıldız Demirkol Savaş, Zafer Taş'tan ve Osman Aktaş'tan dinliyoruz. Dut Ağacı Boyunca.

Her yanağı yedik mi, her yaklağı yedik mi? Ünledim nazik diye.

Dam başında durursun. Özay Gönlüm'den dinledik. Hüseyin Aktekin ve Seyfettin Türkoğlu'dan alınan bu Denizli Acıpayam Dedebağ türküsünü. Programımızda sırayı Ali Ercan'dan derlenen bir Afyon Emirdağ türküsü alıyor. Orhan Akalmaz'dan dinliyoruz. Emirdağ birbirine ulalı.

0: TRT Türkü.
1: Antalya'dan, TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programı devam ediyor TRT Türkü'de. Saatimiz 16.43'ü gösteriyor. Programımızda sırada Ali Rıza Zorlu'dan derlenen bir Muğla Ula türküsü var. Ulaş Kurtuluş Ünlü'den dinliyoruz. Bağlamam var 3 telli.

Programımızda sırada Ali Canlı'nın Havva Canlı'dan derlediği Isparta Yalvaç yöresinden bir türkü var. Bircan Pullukçuoğlu'nun güzel yorumundan dinliyoruz hep birlikte. Erik dalı gevrek olur, basmaya gelmez. Elin kızlı nazlı olur, küsmeye gelmez.

Şimdi de Şule Arı'yı dinleyeceğiz. Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir yöresinden bir türküde. Sevda olmasaydı, gönüle dolmasaydı, dünya neye yarardı güzeli olmasaydı?

Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin böylece sonuna geldik. Akdeniz'in Renkleri programıyla sizlere TRT Antalya Radyosu'ndan seslendik. Antalya'dan bugünlük de bu kadar diyoruz. Bizler, yapımda Bilgehan Gödekli, teknik yönetimde Özcan Öztoklu ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü. Özümüz, sözümüz, sırdaşımız türkülerin her daim yanı başınızda olmasını diliyor. En derin saygı ve sevgilerimizi sunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalınız.

Çukur Ova'dan. Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 9 Ağustos Pazar, saatler 17'yi gösteriyor ve an itibarıyla da Çukurova'dan programı TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Çukurova'dan hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, bugün Çukurova'danı sizin için Derya Çetin daha hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsünü Coşkun Gök'ün yorumuyla dinliyoruz. Kahramanmaraş yöresinden bir türkü. Kanadım değdi sevdaya, kondum kondum uçamadım.

Sevgili dinleyenler, saatlerimiz 17.05 dakika geçiyor ve Çukurova'dan programı da Muzaffer Sarı Sözen'in Urfalı Ahmet Cemil Cankat'tan derlediği Şanlıurfa yöresinden bir türküyle devam ediyor. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar.

Sayın dinleyenler, sanatçımız Münevver Özdemir'i Elazığ yöresinden bir türküyle dinledik. Sırada Tunceli yöresinden bir türkü var. Aşık Nesimi'nin Cafer Baba'dan derlediği türküyü Belkıs Akkale söylüyor. Bu dünyanın devranına aldanma gönül, zilli çanlı kervanına aldanma.

Sayın dinleyenler, şimdi de Çukurova'dan programında Malatya yöresinden Mehmet Sesken'in Hasan Durak'tan derlediği bir türküyü Çırer Şatıroğlu söylüyor. Beni dertten derde saldın, şu gönlümü nasıl çaldın? Mecnunum, Leyla'mı buldun. Güzel, bu nasıl sevdaymış?

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Sayın dinleyenler, saatler 17.26'yı gösteriyor ve programımızda Lütfü Ortakaler'in söylediği Erzurum yöresinden bir türküyle devam ediyor. Yüzünü sevdiğim seyrana çıkmış.

Sevgili dinleyenler, saatler 17.40'ı gösteriyor. Çukurova'dan programında Kars yöresinden bir türküyü Arzu Akmeşe'nin yorumuyla dinledik. Şimdi ise Iğdır yöresinden bir türküyü Ercan Başyılmaz söylüyor. Iğdır'ın al alması.

TRT Türkü. Değerli dinleyenler, Çukurova'dan programında Neşet Ertaş'ın arşivimizdeki sesini bir Orta Anadolu türküsüyle dinliyoruz. Bağa gel, bostana gel, gülleri destele gel.

Değerli dinleyenler, bugünlük de 3 Kuru'dan programın sonuna geldik. Bugün programı Derya Çetin de hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Yarın aynı saatte 3 Kuru'dan programında görüşmek dileğiyle. Programımızın son türküsünü Şule Arık söylüyor. Kahveyi kavururlar. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikerimiz ben Gülden Özpamuk. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi yarın Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklif soruşturma ve kovuşturma süreçleriyle infaz süreçlerinde düzenleme getirecek. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek düzenlemeyle ağır suçlarda daha caydırıcı yaptırımların önünün açıldığını söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise paylaşımında Türkiye'nin yarınlarına çocukları koruyarak sahip çıkılabileceğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da attığımız bu adım daha güçlü bir Türkiye'nin temelini oluşturacak dedi. AK Parti

Siyaset sahnesinde çeyrek asrı geride bırakıyor 25. kuruluş yıl dönümü 14 Ağustos Cuma günü başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek görkemli bir programla kutlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin gelecek 25 yıllık vizyonunu paylaşacağı o büyük buluşma için hazırlıklar hızlandı. Uğur Mumcu suikastı dosyası 33 yıl sonra yeniden incelemeye alındı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının yürüttüğü çalışmada suikastın tüm yönleriyle aydınlatılması hedefleniyor. FETÖ bağlantısı olup olmadığının araştırılması da dosyanın önemli başlıkları arasında yer alıyor. 10 yıllık firarın ardından yakalanan ve tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. FETÖ'cü teröristin saklanmasına yardım ettiği belirlenen ve gözaltına alınan ablası Ayşe Alanur Karatepe'nin Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri de sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın kurduğu Mekke İttifakı'na ilişkin olarak bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil açıklamasını yaptı. Fidan, bir sonraki aşamada Mısır'ın da ittifaka katılacağına inandığını belirtti. İttifakın bölgeye kalıcı istikrar getirecek en önemli adım olduğunu söyledi. İran, Hürmüz Boğazı konusunda Umman'la görüşüyor. Tahran geçici rota oluşturulması yönünde sona yaklaşıldığını duyurdu. ABD ile doğrudan görüşme olmadığı da bir kez daha vurgulandı. Müzakere için zemin oluşturma çalışması sürüyor denildi. Washington'dansa İran'ın bizimle iyi ilişki kurmaya istekli olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz açıklaması geldi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş karşılıklı saldırıyla sürüyor. Rusya, Ukrayna'da askeri amaçlı kullanılan limanları vurduğunu duyurdu. Ukrayna ise Rusya'daki iki petrol rafinerisiyle Karadeniz'deki Rus gemilerine hedef aldığını açıkladı. Ankara'da trafiğe açık alanlarda drift atanlara yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. 12 araç trafikten men edildi. 2 milyon 78 bin lira ceza kesildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında ev hapsi kararı verildi. Üniversite hayali kuran adaylar için geri sayım başladı. Yükseköğretim kurumları sınavı maratonunda tercih süreci yarın saat 23.59'da sona erecek. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Uzmanlar adayların tercihlerini sisteme girdikten sonra onaylamayı unutmamaları konusunda uyarıyor. Yeni haftada yurdun büyük bölümünde sıcak hava etkisini sürdürecek. Kuzey ve doğu kesimlerde ise sağanak görülecek. Meteoroloji özellikle Samsun çevresi için yarın kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Çöl sıcakları bir haftadır şehirleri adeta kavuruyor. Adana'da sıcaklık 37 derece olsa da hissedilen sıcaklık 44 dereceye ulaştı. Diyarbakır'da ise termometreler 39 dereceyi gösterdi. Haberleri dinlediniz.

türkülerde gece. Gece edebiyatta, resimde, müzikte sıklıkla karşımıza çıkan temalardan birisidir. Gecenin çağrıştırdıkları, hissettirdikleri, getirdikleri yazarın, ressamın ya da ozanın dünyasında şekillenip dışa aktarılır. Türkülerde gece bazen sıla hasretini, bazen dayanılmaz acıları temsil eder. Ozan geceleri ortak eder derdine, kimi zaman da sıkıntılarının sebebini geceye yükler. Dert çeken gönül gecenin gelmesini istemez. Karanlık, kasvet, sessizlik ve yalnızlık geceyle birlikte çoğaltır sıkıntıyı. Türkülerde gece bazen de dost olarak çıkar karşımıza. Ozan yar yanında olmanın telaşını, taş bir yastıkta uyumanın yumuşaklığıyla anlatır. Yani bazen gece bile uykuya dalar, okşar aşığın yüreğini. Arşivimizden Tuğba Ger'in sesinden tematik bir gece türküsüyle size veda ediyoruz. Şu uzun gecenin gecesi ol.

0: Öykü Akşamı.
1: Merhaba efendim, hayırlı akşamlar diliyoruz. Sesimizin ulaştığı her yere TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak sesleniyoruz sizlere. Bu güzel pazar akşamında birlikteyiz efendim, Türkü Akşamı'nda. Saatimiz 18'i 9 dakika geçiyor ve yaklaşık 2 saat boyunca saatler 20'yi gösterene kadar Ankara'dan seslenmeye devam edeceğiz ve birbirinden güzel türkülere hep birlikte kulak vereceğiz efendim. Programı sizler için İrem Çetinkol hazırladı. Teknik yönetimde Volkan Kahraman ve mikrofondaysa ben Adem Karabey. Bir Ankara türküsüyle sizleri selamlayacağız. Öncelikle Nida Tüfekçi'nin Rıfat Balaban'dan derlediği türkümüzü Mustafa Acar'ın sesinden dinleteceğiz. Bir dalda iki elma, birini al, birini alma. Kurban olduğum Allah, canım al, yârim alma.

Mustafa Acer'in ardından Dilek Karadağ'dan dinleyeceğimiz bir türküyle devam edeceğiz birlikteliğimize. Nevşehir Hacı Bektaş yöresinden türkümüz. Evlerinin önü bulgur sokusu, karşı yerden geliyor yarın kokusu.

Orta Anadolu yöresinden bir türküyle devam ediyoruz yine birlikteliğimize. Doğan Karakülah seslendirecek. Eşme Kaya'nın kavakları, yel vurdukça denizleri dalgalı.

Efendim Burdur'u altın yayla yöresinden türkümüzü Hale Gür'ün sesinden dinledik hep birlikte. 18.40 oldu saatimiz. TRT Türkü burası ve Türkü Akşamı devam ediyor şimdi. Gökhan Uzun Ali bizlerle. Bel bağının tokası yandan vuruyor yandan. Alacaksan al beni, ben usandım bu candan diyecek.

Şanlıurfa yöresine ait türküde Münevver Özdemir'i dinledik. Saatimiz 19'u 1 dakika geçiyor. İkinci saatimizde TRT Türkü'de Türkü Akşamı'nda sizlere Ankara'dan seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi Kırşehir yöresinden bir türkü dinleyeceğiz. Neşet Ertaş'tan alınan ve yine Bozkır'ın tezenesinin sesinden efendim. Gar mı yağmış yüce dağlar başına, merhamet eylemez gözlerimin yaşına.

Ali Canlı'nın Fakçı Mehmet Sarıgül'den derlediği Konya Akşehir yöresinden bir türkü var efendim sırada. Emine Koç seslendirecek. En tarisi haktandır, ne gelirse haktandır. Benzim sararmış solmuş, o da ağlamaktandır.

İzmir Bergama'ya gideceğiz şimdi. Durmuş Yazıcıoğlu'nun Hasan Çakı Efe'den derlediği türkümüzü Faruk Demir'den dinleyeceğiz. Gerizler başında hoplayamadım, cephanelerim döküldü, toplayamadım.

Evet, Emel Taşçıoğlu'nun ardından sırada Elif Buse Doğan var. Şu kanlı zalimin ettiği işler, garip bülbül gibi zar eyler beni. Yağmur gibi yağar başıma taşlar, ille dostun bir fiskesi yaralar beni.

Eyvanına vardım, eyvanı çamur, odasına vardım, elleri hamur dedi. Mehmet Seski Adıyaman yöresine ait bu türkü de bizlerleydi. Saatimiz 19.40 oldu. TRT Türkü'de türkü akşamındaki birlikteliğimize Esra Erekinci'den dinleyeceğimiz bir türküyle devam ediyoruz. Zeytin yaprağı yeşil, altında kayfe pişir. Beni sana vermezler, aklım başına değişir.

Kilis'ten Mersin Silifke yöresine doğru gidelim ve Muzaffer Sarı Sözen'in Cavit Erden'den derlediği türkümüzü Barış Akpınar'ın sesinden dinleyelim. Silifke'nin yoğurdu, seni kimler doğurdu, seni doğuran ana bal ile mi yoğurdu?

Bir ezgi vardır tarihi anlatır. Bir söz vardır yüzyılları yaşatır. Türkmen elinin türküsünde izler saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinkol'un hazırlayıp sunduğu Türkmen elinin sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.

Seslenmeye devam ediyoruz sizlere. Hacı Taşan'dan derlenen Kırıkkale Keskin Yöresi'ne ait türküde Musa Eroğlu, Nazlı Öksüz ve Oğuz Yılmaz üç ses bizlerle olacak. Giden ay tutulur mu? Bala tuz katılır mı? Geceler çok uzundur da yalınız yatılır mı diyecekler.

TRT Türkü'de Türkü Akşamı programında sizlere 2 saat boyunca TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak seslendik ve artık birlikteliğimizin sonuna geldik. Bizler yapımcımız İrem Çetinkol, teknik yönetimde Volkan Kahraman ve mikrofondaysa ben Adem Karabey. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Son bir türküyle sizlere veda ediyoruz. Adana Çifte Tellisi dinleyeceğiz Belkıs Akkali'nin sesinden. Ay doğar ayazlanır, gün doğar beyazlanır diyecek Belkıs Akkali. Hoşçakalın efendim.

0: Bize hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün Ustalar Koltuğu'nda Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Yeşim Dağlı ve yine Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Ahmet Tuzlu'yu ağırlıyoruz. Ve elbette Türk Halk Müziği'nde yetişen genç solistlerimiz Yasemin Celep ve Fazıl Vural var sevgili dinleyiciler. Bu buluşma için stüdyomuzu teknik görevlimiz Osman Ateş hazırladı. Tonmeisterimiz sevgili Levent Kent, programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Genç seslere yol gösterecek olan değerli saz sanatçılarımızı da hatırlayalım. Bağlamalarda Arif Balaban ve Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazlarda Kaval'da Ferhat Erdem ve Mey Balaban'da Mikail Geçer, Bas'ta Özgün Eroğlu ve Ritim Saz'da Cemil Altun'la birlikte sevgi ve muhabbetimizle selamlıyoruz sizi. Afyonkarahisar Emirdağ yöresinden Pınar Halaç'tan alınan keyifli türküyü seslendirdiler. Sağolunuz, varolunuz, hoş geldiniz stüdyomuza değerli ustalarımız ve yıldızı parlayacak genç solistlerimiz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz.
3: Hoş bulduk.
0: Bugün yine ustalarımızla başlamak istiyorum. Bu buluşmaya dair düşüncelerini merak ediyorum ve onu soracağım. Sevgili Yeşim Dağlı, sizce bu buluşma ne ifade ediyor? Görüşlerinizle başlayalım.
2: Çok kıymetli bir buluşma olduğunu düşünüyorum ben her şeyden önce. Genç arkadaşlarımızın öncelikle yolları açık olsun. Kendilerini geliştirmeleri açısından bir teşvik olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok anlamlı ve güzel bir program olduğunu düşünüyorum.
0: Keyifli,
2: teşekkür ediyoruz bizi de konuk aldığınız için. Evet.
0: Ve değerli Ahmet Tuzlu, siz ne dersiniz bu buluşmaya dair?
1: Bu buluşma Türk halk müziği için çok kıymetlidir bence. Yeni nesillerin yetişmesi ve yeni nesillere Türk halk müziğini sevdirmek açısından çok önemli bir buluşma ve bu çok önemli bir program. O yüzden bu tür programların devamını gerçekten diliyorum. Onlara doğru yürüyelim, onları bize çekelim.
0: Ne güzel ifade ettiniz Ahmet Tuzlu, ağzınıza sağlık.

0: düşünüyorlar. Yine bir hanımefendiyle devam edelim. Sevgili Yasemin Celep, hoş geldin stüdyomuza.
1: Merhabalar.
0: Heyecanını gözlemleyebiliyoruz sevgili dinleyiciler ki biliyorsunuz biz bu heyecandan da çok büyük keyif alıyoruz. Ama umut ediyoruz onlar da bu keyfi paylaşacaklar program boyunca. Yasemin'i biraz sakinleştirdiğimizi umut ediyorum. Senin için nasıl bir buluşma bu Yasemin?
1: Öncelikle çok heyecanlıyım, yani burada olmaktan gurur duyuyorum. Çünkü uzun zamandır hep hayalimdi yani burada olmak. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Burada büyük ustalarla, insanlarla çalıştığım için şu an çok mutluyum.
0: Ne güzel ifade etti yine Yasemin de sevgili dinleyiciler. O zaman

0: Önce olsun elbette. Ve sevgili Fazıl Vural, sevgili dinleyiciler. Fazıl'ın çok yabancı olduğu stüdyolar değil. Stüdyolarımız o gençlik korosunda ve bir saz sanatçısı. Bazı programlarımıza da eşlik etmişliği de var. Bugün Yasemin'e de eşlik edecek, evet. Fazıl bir kabak kemane sanatçısı sevgili dinleyiciler. Yetişen bir sanatçımız. Sen de hoş geldin.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Çok kıymetli bir buluşma aslında bu, çünkü bizim kültürümüzde usta çırak önemli bir etken. Bizler de burada ustalardan görerek, ustalardan duyarak gerek ses gerek saz icralarından bir şeyler alabilmek için çabalıyoruz ve kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Burada büyük ustalarla birlikte olmak, çalışabilmek, çalışma şansı yakalamak gerçekten çok kıymetli bir durum bizim için.
0: Çok değerli gençlerle buluşuyoruz burada ve hep birlikte gurur duyuyoruz, geleceğe dair umutlarımız artıyor, bunu ifade edelim. Bugün de yine iki değerli genç solistle birlikteyiz. Sözü fazla uzatmayalım, onların heyecanını da çok da arttırmayalım konuşarak, değil mi sevgili Ahmet Tuzu?
2: Tabii ki.
0: Ve ilk türkümüzle başlayalım dilerseniz. Biliyorsunuz ben adet edindim sevgili dinleyiciler, hanımefendilerle başlıyoruz. Sevgili Yasemin Celep'le başlayalım ve onu mikrofon başına alalım, ilk türküsünü dinleyelim.

0: Sevgili Yasemin Celep, ağzına yüreğine sağlık. Ne güzel seslendirdin. Bolu yöresinden alınan klasik türkülerimizden biri. Reşat Aker'den derlenen türkülerden biriydi. Bolu yöresinin de böyle nadir türküleri vardır ama hepsi klasik türküler arasına girmiştir. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türkülerdir. Çoğu da öyle hatırlıyorum. Çok klasik havaları vardır. Bu türküde de seni dinlerken şöyle hissettim. Sanki böyle 50-60 yıl önce kaydedilmiş taş plak sesi gibi. Yasemin'in böyle tiz bir ses tonu var ve sanki böyle taş plaktan gelir gibi bir sesti. Bunlar benim kulağıma, gönlüme yansıyanlar elbette. Bakalım ustalar nasıl duydu türküyü. Yasemin, sen de çok heyecanla söyledin değil mi sevgili Yeşim Dağlı? Nasıl duydunuz, nasıl geldi kulağınıza türkü?
1: Öncelikle Yasemin'i tebrik ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık. Sesine çok yakışmış türkü, onu söyleyebilirim. Ustayım diyen isimlerin bile aslında zor söyleyebileceği bir türküyü seçmiş. O anlamda da cesaretini kutluyorum. Genel anlamda tabii ki güzel şeyler var ama küçük tavsiyem şöyle. Çıkışlarda özellikle bazı hakimiyet kayıpları hissettim türküde. Özellikle türkünün yapamadığın yerleri konusunda biraz daha böyle üzerinde daha çok çalışırsan alıştırma şeklinde türküyü çok daha güzelleştireceğini düşünüyorum ve bol tekrarla bu türkünün şu anki halinden çok daha fazlasını yapabileceğine inanıyorum. Heyecanın var, görüyoruz. Zaten performansın ister istemez özellikle bu radyo mikrofonlarında bile performanslarımız çok düşüyor. Düşmesi çok normal. Heyecanına veriyoruz. Ama bunu çok daha güzel seslendirebileceğine ben yürekten inanıyorum. Tebrik ediyorum seni.
2: Teşekkür ederim.
1: Ağzına yüreğine sağlık.
0: Tekrar ettin mi sevgili Yasemin? Çok çalıştın mı? Kimden dinledin bu türküyü?
3: Aslında çok çalıştım. Celal Sezer'den dinledim. Senem Akdemir'den dinledim. Hani çoğu kişiden dinledim. Son olarak bu şekilde yorumladım.
0: Ustalar yetişen gençlere en çok bunu tavsiye ederler. Mümkün olduğunca kaynak isimden dinlemeyi. Sana da belki minik bir tavsiye olabilir değil mi sevgili Ahmet Tuzlu? Siz nasıl duydunuz türküyü?
4: Türkü çok güzel. Ve sevgili Yasemin'in de sesine çok yakışmış.
0: Evet.
4: Bir kere Yasemin'in ses rengi çok güzel.
0: Çok güzel değil
4: ben
0: mi?
4: Ben oraya takılırım. Ses rengi çok güzel. Bu türküyü çok daha güzel icra edebilirdi.
0: Evet.
4: Tabii ki türkünün içerisinde heyecana bağlı bazı eksiklikler olabilir. Türkü işte notasına göre okumaması olabilir.
0: Evet.
4: O yorumdur diyelim. Herkesin bir yorumu vardır bir türkü üzerinde.
0: Evet.
4: Ama bu türküyü Yasemin bu güzel sesiyle çok daha güzel okuyabilir.
0: Evet.
4: Ben buna inanıyorum. Çünkü Yasemin'in ses rengi çok güzel. Sıradan bir ses rengi değil.
0: Evet, çok ilginç bir ses rengi var Yasemin'in.
4: Ses kullanım tekniği de hani bilinçsiz belki kullanıyor. Üzerine giderse çok daha geliştirebilir kendini.
0: Evet, bakalım bilinçli mi bilinçsiz mi Yasemin türkü nasıl doğdu içine, buralara nasıl geldi? Yasemin'i biraz tanıyalım dilerseniz.
3: Tabii. Aktif olarak aslında 1,5 senedir falan müzikle daha çok iç içeyim. Yani halk müziğiyle iç içeyim diyeyim size. Her şey bağlama kursuna başlamamla başladı aslında. Orada hocam çok destek oldu bana.
0: Sesini duyunca destekledi
3: evet,
0: seni.
3: Evet, sesimi duyunca destekledi. Hamo'ya yönlendirdi beni. Hamo Gençlik Korosu'ndayım şu an.
0: Evet.
3: Daha sonra Dilhun Türk Müziği Korosu'ndayım. Orada da hani aslında hepsi birer okul benim için. Hamo'yda, Dilhun'da.
0: Çok değerli noktalar. Evet.
3: Dilhun'da beni Elis Avaroğlu buraya gelmeme sebep oldu aslında. Ve diğer tabii hocalarımın da sayesinde. Şu an buradayım, mutluyum, heyecanlıyım.
0: Evet.
3: Bir türlü yenemedim heyecanımı ama.
0: İnşallah sonraki türkülerde daha da ortaya çıkacak sesinin
3: yani
0: güzelliği.
3: Okurken o hissiyatı verebiliyorsam insanlara mutlu eder tabii ki beni. Çünkü artık gençler türkü dinlemiyor. Dinleyeni banal falan buluyorlar böyle. Aslında bizim özümüz türkülerdir yani.
0: Evet.
3: Yaşanmışlıklardan hepsi doğa gelmiş. Yön vermiş bence çoğu insanın hayatına.
0: Evet.
3: Bu şekilde düşünüyorum.
1: Ne mutlu ki sen de türküleri seçmişsin. Seni de tebrik ediyoruz bu arada gerçekten.
0: Evet.
3: Teşekkür ederim.
0: Çocuklukta var mıydı? Ailede var mı müzikle uğraşan Yasemin?
3: Ailede müzikle uğraşan yok. Ben İmam Hatip mezunuyum. İmam Hatip'teyken de tasavvuf müziği yapıyorduk zaten. Daha sonra okulumuzda bir etkinlik vardı. Türk sanat müziği. Kültür

0: Bakanlığı sanatçısı Ali Toprak gelirdi. Hafta sonları çalışırdık onunla. Aslında çok çok bir eğitimim yok ama hani alışa gelmiş. Böyle hep bir müziğin içindeydim aslında.
1: O zaman içinde bir ruh vardı, evet, bir aşk evet. vardı. Ve galiba su aktı, yolunu buldu değil mi sevgili Ahmet Tuzlu? Evet. Bu güzel sesiyle türkülerle buluştuğu için ne mutlu bize. Umut ediyoruz yıldızın daha da parlayacak. Sonraki türküleri de merakla bekliyoruz sevgili Yasemin. Ve sevgili Fazıl'a dönmek istiyorum ben. Ya sen böyle fıtri olarak çok sakin gözüküyorsun. Enstrümanın da zaten öyle sakince icra edilen çok değerli bir enstrüman değil mi sevgili evet. Fazıl? Ya da bu stüdyolara aşina olduğun için mi bilmiyorum. Yasemin'den çok daha sakin gözüküyorsun. Bakalım türküyü de çok sakin okuyacak mısın?
2: İnşallah bakalım.
1: Görelim o zaman. Seni de ilk türkün için mikrofon başına alalım.
2: Teşekkür ederim.

0: Fazıl Vural'dan dinledik sevgili dinleyiciler. Bir Değişti, Erdal Erzincan'ın Hüseyin Yıldız'dan Tokat Almus Akarçay Köyü'nden derlediği değişlerden biriydi. Çok güzel seslendirdin öncelikle. Ağzına yüreğine sağlık. Böyle çok geleneksel bir tat aldım ben sevgili Fazıl. Daha önce seni türkü söylerken dinlememişim, itiraf ediyorum. Kemanenle yaptığın icraları dinledim ama türküde ilk defa dinliyorum ve beni çok şaşırttın. Sanki ozanın kendisi okurmuş gibi çok geleneksel bir tat geldi benim kulağıma, gönlüme. Çok keyif aldım ama bakalım ustalar ne düşünüyor. Bu kez önce Ahmet Tuzlu'dan başlamak istiyorum.
1: Sevgili Fazıl, tebrik ediyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Gerçekten çok güzel. Elif Hanım'ın da ifade ettiği gibi çok güzel seslendirdin ve çok güzel geçirdin bize türküyü. O yüzden tekrar tebrik ediyorum. Bir solistin en önemli özelliklerinden birisi de bir enstrümana sahip olması. Yani bir enstrüman çalması. Şimdi enstrüman sesi de geliştirir, kulağı da geliştirir, solisti de geliştirir. Yorumu da geliştirir aynı zamanda. Hele hele o enstrüman perdesiz ve yaylı bir enstrümansa.
0: Değil mi? Kabak kemane gibi bir enstrümansa.
1: Legato tabir ettiğimiz o türküleri böyle çok kesmeden, bölmeden bağlı söylemek ve aynı çizgide söyleme konusunda çok yardımcı olur bir soliste. O yüzden bu bağlı söylemenin ve bu geleneksele bağlı bir şekilde söylemenin de nedenini başta TRT olmak üzere gençlik korosundasın ya, buradan aldığın eğitim çok önemli. O geleneksel söylemekte. İkincisi de enstrümanındır bence. Bize çok güzel hissettirdi bu türküyü, geçirdi. Bu türkü de muhteşem bir türkü zaten. Tebrik ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık.
0: Sevgili Yeşim'e dönmek istiyorum. Yeşim Dağlı'ya sevgili dinleyiciler. O nasıl duydu türküyü, nasıl dinledi?
3: Şimdi öncelikle Fazıl'ın sesini ben de ilk defa duyuyorum. Sazını iyi çalan birisi. Ben Fazıl'ı dışarıda da tanıyorum. Hem kişilik olarak da çok sevdiğim bir kardeşim. Aynı zamanda da çok çalışkan olduğunu biliyorum Fazıl'ın. Evet. Bu anlamda hep kendini geliştiren bir yönü de var. Türkiye'ye gelince çok güzel seslendirdin Fazıl'cığım. Farklı bir ses tonu var Fazıl'ın.
0: Evet, çok değişik. Evet,
3: türküyü aldı götürdü. Gerçekten olması gerektiği gibi okudu. Sadece küçük böyle belki E harflerini düzeltmesi gerekiyormuş hissine kapıldım söylerken. Onu da zamanla söyleyerek, biraz daha dikkatli söyleyerek daha güzel olacağına inanıyorum. Gayet güzeldi, tebrik ediyorum.
0: Evet, değerli ustalarımız telaffuzlarla ilgili konulara neden hassasiyet gösterdiğimizi de ifade etmek gerekir. Hem bu programı dinleyen gençlere hem dinleyicilerimizin bu bilgilere ulaşması açısından, değil mi? Türkülerdeki sözcüklerin tek tek ve doğru çıkması kadar

0: Müzikal akışı için de çok önemli, değil mi Sayın Tuzlu?
1: Tabii ki yani söylediğimiz bir eseri muhakkak artikülasyonla artiküle etmemiz lazım. Karşı tarafa anlatabilmemiz lazım o türküyü. Yani
0: Evet.
1: tek tek kelimelerin sizin de ifade ettiğiniz gibi sözcükleri karşı tarafa direkt göndermemiz lazım.
0: Evet, her bir nota kadar önemli.
1: Kesinlikle.
0: Ayrıca türkünün ne dediğini anlamak açısından da çok önemli, değil mi?
1: Evet.
0: Evet. Ve sevgili Fazıl, Tokat'la bir ilişkin var mı?
2: Yok, aslında Tokat'la bir bağım yok. Aslen Erzurum İspirliyiz baba tarafından.
0: Aa, hemşehri çıktık biz. Hiç haberim yok. Ne güzel.
2: Baba köküne indiğimizde tabii Rize durumu var. Bir
0: Oo,
2: Karadenizlik
0: tam
2: yani
0: hemşehri çıktık.
2: babamın dedesi Rize'den. Yani dededen beri Rize'den göçmenli. Onun dışında anne tarafım zaten Afşar Türkmenlerinden, Adanalı annem. Öyle bir kültür var. Kendim Orta Anadolu'da doğdum, büyüdüm Çorum'da. Aslında bu benim için bir avantaj da oldu. Dezavantaj olduğu yönler de oldu ama tabii avantajları daha fazla. Her yöreden bir şeyler ufak da olsa alabilmeye çalıştım. Bunu bu şekilde avantaj haline getirmeye çalıştım.
0: Ne güzel, Anadolu karması gibisin sevgili
2: Evet.
0: Fazıl Vural. Müzik de var mıydı bu Anadolu karmasının içinde? Yani evde müzik de var mıydı?
2: Evde aslında yani her evde olduğu kadar yani her annenin babanın söylediği kadar işte her annenin mutfakta söylediği her babanın akşam dinlenirken mırıldandığı kadar türkü vardı. Profesyonel olarak icra yapan kimse yoktu. Sadece dayım biraz bağlama çalardı. Ondan duydum bağlamanın enstrümanın sesini ama aslında köken olarak Adana'da dedem onlarda kalırken yani yaklaşık 6-7 yaşlarından beri TRT radyo açık evde sürekli. Yani o radyo hiçbir zaman kapanmazdı evde. Sürekli dönerdi, sürekli dönerdi. Bunu annemin de anlattığı bir anı. Ta onun gençliğinden beri olan bir anı. Biz de denk gelmiş olduk. Yani müzikle aslında bağım bu şekilde başladı ilk olarak.
0: Aslında kulağına
2: Evet.
0: türküler girmiş. Sadece türküler değildir. TRT olduğuna göre sanat müziği de vardır. Ama müziğin en doğrusu kulağına daha çocukluk yaşlarından itibaren dolmaya başlamış sevgili Fazıl'ın. Burada ne güzel gençlerle buluşuyoruz sevgili dinleyiciler. Onları tanımaktan da çok büyük keyif alıyoruz. Daha tanımaya devam edeceğiz. İyice de sakinleştik değil mi sevgili Yasemin?
3: Evet, biraz daha iyiyim.
0: Biz ikinci türküleriniz için de çok heyecanlıyız. Çünkü buluştuğumuz türkülerden, seslerinizden çok büyük keyif aldık, zevk ediyoruz. İkinci türkün için seni bir kere daha mikrofon başına alalım dilersen.
1: Ama heyecan yok. Biz bizeyiz. Çok güzel söyleyeceksin, eminim.
0: Zevkle dinliyoruz. Yasemin Celep mikrofon başında sevgili dinleyiciler.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkünün Yıldızlarında birlikteliğimiz devam ediyor. Sevgili Yasemin Celep mikrofon başındaydı. Yine çok sevdiğimiz bir türkü seçmiş. Sesine de çok yakışmıştı. Erzincan Tercan yöresinden Yavuz Top'tan alınan sevilen bir türküydü. Yeşim Dağlı'nın ifade ettiği gibi öyle benim diyenin de okuyabileceği türkülerden biri değildir galiba bu da.
1: Evet, zor
0: İnişli
1: türküler
0: çıkışlı
1: seçmişler.
0: Türkülerden biri değil mi?
1: Evet, çok da güzel okudun. Ağzına yüreğine sağlık canım. Teşekkür ederim. Sesin zaten pırıl pırıl. Tabii ki iyinin iyisi her zaman var ama bugünkü tavsiyemiz olarak biraz daha belki yaşayarak, daha bir yaşayarak söylersen karşıya vereceğin etki sanırım daha çok artacak. Onun dışında gayet güzeldi.
2: Teşekkür ederim.
0: Türkülerdeki duyguları ya da anlatıları anlayabilmek için de biraz galiba kendi yaşamımızda da tecrübelerimizin artması beklenir değil mi? O duyguları tam olarak hissedebilmek için, bir ayrılığı hissedebilmek için bir ayrılık yaşamak gerekir. Zamanla bu duygular bizde yeşermeye, olgunlaşmaya başladıkça galiba türküleri de daha farklı hissediyoruz. Değil mi sevgili Ahmet Tuzlu, ne dersiniz?
3: Evet, doğrudur.
0: Siz nasıl duydunuz Yasemin'in türküsünü?
3: Sevgili Yasemin, çok güzel bir ses rengi var, başta da ifade ettiğim gibi. Sesi kullanma tekniği çok güzel, bilinçsiz de olsa, ki muhtemelen öyle bir ses eğitimi görmemiştir Yasemin,
2: evet, çok,
3: Hanım.
2: Evet, çok görmedim, evet.
3: Evet. Bilinçsiz de olsa o doğuştan bir ses rengi var. Sesi kullanma tekniği var, doğuştan gelme. Bunun üzerine gitmezse maalesef yaşla birlikte bu yönünü değiştirebiliyor. Bunun üzerine gitsin ve bunu geliştirsin. Yeşim arkadaşımın da dediği gibi hissederek. Ayrılmışsın ya. Yarim senden ayrılalı. Onu hissetmesi
2: duygular
3: lazım
2: çok
3: ki
2: önemli.
3: Tabii.
0: Evet.
3: Yasemin mikrofon başında. Burayı için söylemiyorum. Tabii ki buranın heyecanı farklıdır.
0: Tabii ki.
3: Genel hayatı için söylüyorum.
0: Evet.
3: Bir türküyü aldığımızda ya da bir eseri, bu pop olur, türkü olur, caz olur, opera olur, ariya olur, sanat müziği olur, fark etmez. Aldığımızda bizim hocalarımız şöyle derlerdi. Önce okursun, anlarsın.
0: Evet.
3: Ezberlersin, sonra yorumunu eklersin. Yani alıp da, bunu Yasemin için söylemiyorum bu arada.
0: Genel bilgiler.
3: Genel bilgiler. Alıp da işte aha şimdi getireyim bir türkü, şuradan okuyayım, türkü kulağımda. Öyle olmuyor. Karşı tarafa iletemezsiniz o sinyali,
0: evet, o
3: mesajı. O
0: zaman
3: mesajı.
0: Her güzel sesli çok mesajı büyük sanatçı olurdu değil mi?
3: Önce hissetmeniz,
0: evet,
3: lazım.
0: Evet.
3: O yorum solistedir, nasıl hissedeceğine bağlı. Hissettiğimiz.
0: Evet.
3: Karşı ifade, vurgu çok önemlidir.
0: Evet.
3: Onun için sevgili Yasemin'i gerçekten tebrik ediyorum. Ve bu yolda devam etmesini gönülden diliyorum.
0: İstiyorum. Çalışmasını, evet.
3: Devam etmesini istiyorum.
2: Verdiğiniz bilgiler için ben teşekkür ederim.
0: Sevgili Yasemin, biz biliyoruz ki öncelikle bunu programda her zaman altını çiziyoruz sevgili dinleyiciler. Burada performansınızın yarısını bile sergileyemiyor olabilirsiniz ama şunu da kabul ediyoruz.

0: Bu mikrofonun başında durmak, tecrübeli sanatçılarımızla aynı ortamda oturmalarını, kalkmalarını, mikrofon başındaki duruşlarını gözlemlemek, kendilerini ifade edişlerini gözlemlemek bile sizin için birer eğitim oluyor. Bu yolculuğunuzda size birer katkı olsun umut ediyoruz. Elbette çok güzel bir sesin var. Gerçekten taş plaktan gelir gibi bazı noktalarda öyle hissediyor insan. Sanki çok eski bir taş plak kaydını dinler gibi oradaki o naif ince sesleri benzettim ben. Öyle hissettim ama ustalar çok daha farklı nüansları duyuyorlar değil mi? Peki sen müzikal yolculuğun için bir eğitim planın var mı? Nasıl hayallerin var bu yolda? Nasıl ilerlemeyi düşünüyorsun? Onu da soralım. Nerede olduğunu da sormadık sevgili Yasemin.
1: Çorumluyum. Aslında Antalya'da doğmuşum ama işte baba Çorum olunca Kitik'te Çorumlu olmuş oluyorum. Ben çok esinlenmiştim Nazlı Öksüz.
0: Evet.
1: Çok severek dinlerim. Hayalim aslında bağlamada kendimi daha çok geliştirip en iyi eğitimi alıp Nazlı Öksüz gibi hem çalıp hem söylemek.
0: Bağlama çalıyorsun değil mi?
1: Evet, şu
0: zaten
1: an eğitim
0: bağlamayla
1: görüyorum.
0: Zaten çıktın bu yola. Evet.
1: Evet, oradan zaten esinlenmiştim. Hep hayalim oldu. Bağlama nereden geldi aklına dersiniz. Bilmiyorum, hem daha yöresel yani yurdumun bir enstrümanı diyeyim.
0: Bağlamayla devam
1: evet,
0: etmek istiyorsun.
1: Evet, bağlamayla devam etmek
0: çalıp
1: istiyorum.
0: Çalıp okuyan bir kadın solist olmak istiyorsun
1: evet,
0: yani.
1: Evet, istiyorum.
0: Çok güzel.
1: Onun için de hani hep çalışacağım zaten.
0: Evet, bunun bizim geleneğimiz açısından da çok önemli olduğunu biliyorsun tabii.
1: Bence böyle şeylere ihtiyacı var ülkenin.
0: Evet, akademik
1: şimdiki
0: anlamda
1: müzik
0: da bir eğitim almayı düşündün mü?
1: Şu an düşünüyorum, hani çok imkanım olmadı kendimi o yönde geliştireyim. Konservatuar okumak istiyordum aslında, ilahiyat yazdım, ilahiyat çıktı falan. Ama aslında hep
0: ama
1: hayalimdi.
0: Ama belki o zaman yoktu içinde değil mi? Çalıp
1: bu kadar yoktu, evet bu kadar
0: Türk
1: yoktu.
0: Türk halk müziği sanatçısı olma arzusu yoktu. Şimdi
1: evet.
0: Arzun kuvvetlendi, belki farklı bir yöne gidersin.
1: Tabii evet, cesaretlendiren insanlar oldu beni zaten. O yüzden onlara çok teşekkür ederim.
0: İnşallah yolunda cesaretini arttıran noktalardan birisi olur Türkünün Yıldızları programı. Ve sevgili Fazıl'a dönüyorum. Yasemin Celep'in türküsünde eşlik ettin.
2: Evet.
0: Çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür
0: bugün
2: ederim.
0: Saz olarak da bize destek oluyor sevgili Fazıl Vural, sevgili dinleyiciler. Ama kendi türküsünde kabak kemanesiyle eşlik edemiyor.
2: Evet.
0: Kabak kemaneyle de söylediğin türküler var mı sevgili
2: var,
0: Fazıl?
2: Var, aslında bunlar da söylenebilir tabii ki ama bu şekilde daha rahat okuduğum için şu an çalmayı tercih etmedim o yüzden
0: evet.
2: Kendi türkümde.
0: Biz de senin icranın keyfini sürüyoruz. İkinci türküsüyle de buluşalım sevgili dinleyiciler. Fazıl Vural'ı bir kere daha mikrofon başına alıyoruz.

0: Sevgili Fazıl Vural'ı dinledik sevgili dinleyiciler. Bir deyiş seslendirdi Sivas Divriği yöresinden. Feyzullah Çınar'dan alınan deyişi dinledik. Ama ne güzel seslendirdi.
1: Teşekkür ederim,
0: yine
1: çok sağ olun.
0: Sevgili Fazıl Vural'a sohbetimiz sırasında Anadolu karması gibisin demiştik. Gerçekten hamurunu Anadolu yoğurmuş gibi. Ne kadar doğal, hissederek, sanki yöresinden yetişmiş gibi okudu. Ben böyle hissettim. Nasıl diyorlar? Türkü bize geçti. Çok hissetti ve hissettirdi ve böyle çabasız da bir okuyuş hissediyorum ben sevgili Fazıl'dan. Belki işte o geleneksel tadı da o yüzden alıyoruz. Siz ne dersiniz değerli ustalarımız? Ahmet Uzun ile devam edelim lütfen.
2: Sevgili Fazıl, tebrik ediyorum.
1: Teşekkür
2: ağzına
1: ederim.
2: Sağlık. Yine başta da söylediğim gibi o enstrümanın herhalde verdiği o özgüvenle birlikte enstrüman gibi söyledi. Böyle aktı türkü resmen.
0: Evet.
2: Fazıl Vural'ın nacizane tavsiyem nefes desteği alması lazım.
0: Evet.
2: Türkü söylerken nefesle, havayla söylemesi lazım. Ve o havayı kullanabilmesi lazım. O nefesi kullanabilmesi lazım. Aynı zamanda rezonansla söylemesi lazım. Çok güzel. Hepsi çok güzel ama bunları da yaparsa çok çok daha güzel olur.
0: Evet.
2: O yüzden tekrar tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun.
0: Siz ne dersiniz Yeşim Dağlı?
3: Fazıl, gerçekten kalbimize dokundu yani söylediğin eser.
1: Sağ olun.
3: Saz sanatçısı arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederiz. O duyguyu sizler de bize geçiriyorsunuz. Şöyle daldım gittim Fazıl'ı da dinlerken, saz sanatçısı arkadaşlarımız da dinlerken. Bence çok güzeldi. Söylenebilecek çok fazla bir şey yok. Tertemiz okudum Fazıl'cığım.
1: Çok teşekkür ederim.
3: Sağlık.
1: Sağ olun hocam.
0: Değerli ustalarımızla birlikte, değerli saz sanatçılarımız, yetişen gençlerimize canı gönülden her zaman destek oluyorlar sevgili dinleyiciler. Onlara ellerinden geldiğince yol ve yön göstermeye çalışıyorlar. Sevgili Fazıl, epey bir süredir Ankara Radyosu Gençlik Korosu'ndasın,
1: evet,
0: değil mi?
1: Yaklaşık 3 senedir.
0: Böyle türküyü okurken çabasız dedik ama arkasında ne kadar kan, ter, gözyaşı var acaba? Ne kadar çalışıyorsun bir türküye? Enstrümanınla birlikte mi çalışıyorsun?
1: Aslında eğer türkü daha önce geçmediğim, enstrümanla çalmadığım bir türkü ise tabii ki önce notayı deşifre etmeye çalışıyorum. Notayı deşifre ettikten sonra direkt kaynağa. Kayıt varsa eğer. Kayıt yoksa kuşak kuşak ileriye doğru gelerek. Kaynaktan sonraki en yakın kuşak kimse eğer onun kaydı varsa. Eğer onun kaydı yoksa sonraki kuşak, sonraki kuşak. Genel itibariyle radyo sanatçıları, gelmiş ve geçmiş radyo sanatçılarını dinlemeye çalışıyorum kaynağın ilerisinde. Çünkü notaya en yakın, yöreye en yakın icrayı onlarda daha çok bulabiliyoruz. O ustalarda bulabiliyoruz. Bunun dışında eğer enstrümanımla geçtiğim veya daha önceden geçtiğim bir türkü ise en rahat edebileceğim aslında tonu seçerek.

0: Sürüm Hanım'la kendime eşlik etmeye çalışıyorum. Ve notaya bakarak, notaya bağlı kalarak, notanın genel itibariyle çok fazla dışına çıkmamaya çalışarak elimden geldiğince bu şekilde çalışıyorum.
1: Konuşması gibi türküyü de böyle çok sakin bir tavırla okuyor sevgili Fazıl.
0: Teşekkür ederim.
1: Ama tabii ki gerisinde çok çalışma var sevgili dinleyiciler. Özellikle ifade ettiği çalışma sistemi, biliyoruz ki TRT'nin terbiyesi, çalışma sistemi. Sevgili Yasemin, ne dersin? Sen de TRT terbiyesiyle ilgili ipuçları alıyorsun bugün, değil
2: evet,
1: mi?
2: Evet, evet.
1: Senin için çifte tecrübe oluyor.
2: Aynen öyle.
1: Bakalım bu tecrübelerle ilerliyoruz. Senin de son türküne doğru ilerleyelim o zaman. Üçüncü türküde seni bir kere daha mikrofon başına alalım.

0: Ağzına yüreğine sağlık sevgili Yasemin Celep. Sevgili dinleyiciler, gök rengi gözleri gibi güzel sesinden, Şanlıurfa yöresinden alınan bir türkü dinledik. Muzaffer Sarı Sözen'in Bakır Yurtsever'den derlediği, çok da sevdiğimiz bir türküdür. Sen de çok güzel seslendirdin. Yine o güzel sesinle, kendine özgü yörelerden biridir Şanlıurfa türküleri. Çok okunan, çok da kolaymış gibi görünen türküleri vardır. Ama özel gırtlak nameleri olan yörelerden biridir. Bakalım ustaların kulağına nasıl geldi Yasemin'in güzel sesinden bu türkü. Sevgili Yeşim Dağlı'ya dönüyorum.
1: Ağzına yüreğine sağlık öncelikle Yasemin'cim.
2: Teşekkür ederim.
1: Yasemin'e baştan beri söylediğimiz şeyler vardı. Aslında hani onları tekrar etmeye de gerek yok. Küçük hakimiyet sıkıntıları var. Onun dışında gayet güzel. Biraz daha vurguları derinleştirirsek, biraz daha ifadelerimizi belirginleştirirsek sanırım etkisi de daha çok artacak. Tabii şöyle bir şey var. Radyoları başında bizi dinleyen ve halk müziğiyle ilgilenen, hatta müzikle ilgilenen genç kardeşlerimize de tavsiyemiz olsun. Türkülerin girişlerine özellikle ve sonlarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. O ilk başta heyecana dayalı bir şey oluyor ister istemez. İkincide

0: toparlanıyor. Bunları biraz daha dikkatli bir şekilde çalışırsak çok daha güzel olacak diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Tabii ki bu mikrofon zor bir mikrofon biliyorum.
1: Evet,
0: Şu
1: evet.
0: anda işte bizlerin karşısında olduğu için de ayrıca bir heyecan duyduğunun farkındayım. Çok normal. Bunlara dikkat ederek ilerlersen çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum.
1: Sınav gibi hissetmelerini istemiyoruz elbette genç yıldızlarımızın. Ancak onlar belki içlerinde o sınav heyecanı gibi bir heyecan taşıyorlar. Bunu da kabul ediyoruz. Ve sevgili Ahmet Tuzlu'ya dönelim. Bakalım Yasemin'e tavsiyeleri nedir? Bu Şanlıurfa türküsünde Yasemin'i nasıl duydu?
2: Sevgili Yasemin çok güzel ses rengi var. Sadece heyecanlanıyor.
1: Evet.
2: Heyecanlanınca şimdi normalde heyecanlandığımız zaman vücudumuzda bazı kaslar geriliyor. Özellikle solistsen, söylüyorsan onların başında çene kaslarımız geliyor ve dilimiz geliyor.
1: Evet.
2: Çene kasları kasıldığı için ağzımızı yeterince açamıyoruz. Yeterince açamadığımız için dil kökümüz kalkıyor ve sesimizin işte %100 sesimiz çıkarken o birden %50'ye %60'a düşüyor. Yorum da yapamıyoruz, gıtlak da yapamıyoruz.
1: Evet.
2: Sevgili Yasemin bunu yaşadı. Bu arada kötü değildi. O heyecanla yaptığı bazı kritik hatalar var diyelim ya da detoneler var. Bunu da görmüyoruz biz. Çünkü onun iç sesini duyuyoruz biz. Sesinin rengini görüyoruz. Ne kadar güzel söyleyeceğini de biliyoruz. Onun için çene kaslarını serbest bırakırsa, ağzının içini açarsa çok daha güzel icra edebilir. O
1: Evet.
2: yüzden tekrar tebrik ediyorum. Ağzına sağlık sevgili
3: Teşekkür
2: Yasemin.
3: ederim. Ben de bilgilerinizden dolayı teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz sevgili Yasemin. Hem bu güzel sesinle bizi buluşturduğun için, bu güzel türküyü senin sesinden dinleme zevkini tattırdığın için bize, Yasemin'e ne kadar heyecanlı gözüküyorsun diyorsak, sevgili Fazıl'a da o kadar sakinsin dedik sevgili dinleyiciler. Türküleri de gayet sakin bir eda ile okuyor. Onun da üçüncü türküsünü merak ediyoruz. Bakalım aynı sükunetle mi okuyacak? Rumeli Üsküp türküsü dinleyeceğiz. Fazıl Vural'dan bir kere daha mikrofon başına alıyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, Fazıl Vural'ı dinledik. Zor bir türkü sevgili dinleyiciler. Çok. Klasik türkülerimizden biri. Böyle benim diyen ustanın cesaret edebileceği belki türkülerden biriydi. Ve sevgili Fazıl, bu zor türküde zevk etmemizi sağladığın için çok teşekkür ederiz. Ağzına yüreğine
1: ben
0: sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok keyifliydi bu türküde de seni dinlemek. Hem türü itibariyle hem de sanatı itibariyle çok da farklı türkülerden biriydi. Ne güzel bir repertuar da seçmişsin ayrıca. Onun için de tebrik ederim. Değil mi sevgili Ahmet Tozlu? Siz ne dersiniz? Nasıl buldunuz?
2: Evet sevgili Fazıl, tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir türkü. Ve güzel icra etti. Aynı zamanda güzel olduğu kadar da çok zor bir türkü.
0: Evet.
2: Türkünün içindeki aralıklar zor. Aynı zamanda gırtlağı da

0: Çok güzel üstesinden geldi. Çok zor bir eserdir. Klasiklerden bir tanesidir. Ve çok fazla nefes gerektiren bir eser. Çalımı da zor, söylemesi de zor. Hakikaten tebrik ediyorum Fazılcığım.
1: Çok
0: Gayet
1: teşekkür
0: güzel
1: ederim
0: oldu.
1: hocam.
2: Sakin sakin halletti bugün sevgili
0: Evet.
2: Fazıl. Hep söyledik. Zaten normalde de görünüşü de öyle sevgili dinleyiciler. Bu güzel sesiyle, bu keyifli tatlı icrasıyla bizi buluşturduğu için ona bir kere daha teşekkür ederiz.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Bizlere böyle bir imkanı tekrar tekrar sağladığınız için. Ustalarla oturup mesk edebilmek her zaman fırsat bulamıyoruz bu tür bir şey. Bu imkanı bize sağladığınız için de biz hem TRT ailesine hem de sizlere çok teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz. Bu heyecanınızla ve bu güzel yeteneklerinizle buluşmak bizim için her zaman çok büyük bir keyif. Ve sevgili Yasemin, bugün ilk tecrübesiydi. TRT mikrofonlarıyla da ilk kez buluştu. Belki bundan sonra yolunu, yönünü çizerken de bu buluşmayı dikkate alacak. O güzel gök mavisi gözleri gibi parlak olsun yıldızı da. Onu da belki gelecekte bağlamasıyla icra ettiği türkülerle dinleyeceğiz, değil mi?
0: İnşallah, inşallah.
2: Hoş sefa geldin sen de. Çok teşekkür ederiz
0: Ben
2: güzel
0: teşekkür
2: türküler
0: ederim.
2: ve güzel sesin için. Sevgili dinleyiciler, veda vaktine de ulaştık türkünün yıldızlarında. Buluşma için bu hafta stüdyomuzu teknik görevli arkadaşımız Osman Ateş hazırladı. Ton masterimiz sevgili Levent Kent. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Ve elbette değerli saz sanatçılarımız Arif Balaban ve Hasan Hüseyin Genç bağlamalarda sevgili dinleyiciler. Nefesli sazlarda Kaval'da Ferhat Erdem ve Mey Balaban'da Mikail Geçer, Bas'ta Özgün Eroğlu ve Ritim Saz'da Cemil Altun eşlik ettiler solistlerimize. Değerli ustalarımız Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçıları Yeşim Dağlı ve Ahmet Tuzlu'ydu. Ve sevgili gençlerimiz Yasemin Celep ve Fazıl Vural'dan türküler dinledik. Haftaya aynı saatte buluşacağız. Türkülerle kalın, hoşça kalın.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan size ulaştığımız Türkü Evi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçılarından ben İsmail Altunsaray.
1: Ve ben Senem Akdemir. Yaklaşık bir saat boyunca seslendireceğimiz türkülerle radyolarınızda olacağız. Bugün ekibimizde bulunan sanatçı dostlarımız, bağlamada şefimiz Hasan Özçırpan, nefesli sazda Fatih Koçar, ritim sazda Halil Sezai Ünsal, klasik gitarda Halil Melişen ve bas gitarda Özgün Eroğlu bizlere eşlik edecekler. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcı Mehmet Taha Arıkan, Tom Meister Mutlu Hiç Yılmaz ve stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş. Bugün kıymetli bir ekiple huzurlarınızdayız sevgili dinleyicilerimiz.
0: Böyle genç, dinamik bir ekiple beraberiz
1: aynen
0: değil
1: öyle,
0: mi?
1: Aynen tamam, öyle, böyle. Çok keyifli.
0: Hani tabiri caizse fişek gibi derler ya.
1: Aynen, enerjiler güzel. Repertuar da çok güzel.
0: Sen hangi yörelerdesin?
1: Abicim bugün çok güzel eserler var. Ağırlıklı olarak Davut Sulari Üstad'dan eserlerimiz var.
0: Çok güzel.
1: Yani o çok kıymetli bir üstad. Onu takiben yine aşıklarımızdan güzel eserlerimiz var. Biraz sürpriz olsun, çok açıklamayalım değil mi?
0: Sürpriz olsun. Evet,
1: programımıza senin güzel sesinle başlayalım arzu ediyorum abi.
0: Olur. Ben Erzurum Şenkaya'dan buradan sağlık dileyelim. Kıymetli Arif hocamızın da çok bize sevdirdiği, bize dinlettiği.
1: Saygılar, selamlar.
0: Seher'de Bir Bülbül türküsünü Cevdet Aslan'dan ve İsmet Bozkurt'tan alınan ve Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği bir Erzurum Şenkaya türküsüyle başlarım. Evet. Ardından da Ankara'ya gelirim geri, biliyorsun.
1: Aynen abi.
0: Ardından Ankara yöresinden hepimizin çok severek dinlediği Zekeriya Bozdağ ustamızdan alınan Ayaş Yollarından Açtım da Geldim.
1: Abicim türküsü. Bu Ayaş Yolları türküsünü geçen yıl muhtemelen okumuştum ve çok güzel olmuştu, böyle kostak kostak.
0: Öyle mi? Gene
1: çok
0: okuruz.
1: Yine o formattaysa biz
0: evet,
1: burada.
0: Tabii bu türkü Ayaş'tan çok önemli bir ustamız, biliyorsun. Mehmet Erenler ustamız.
1: Tabii,
0: geçtiğimiz senelerde kaybettik. Onu da rahmetle analım ustamızı. Evet. Bu iki türküyle bir giriş yapalım, bakalım otobüs bizi hangi yanına götürecek.
1: Dinliyoruz abicim.
0: Eyvallah.

0: Ağzını yüreğine gönlüne sağlık kıymetli abicim, ne güzeldi ya.
1: Eyvallah.
0: Çok keyifliydi.
1: Ne güzel kostak kostak, evet, güzel bir türkü değil mi?
0: Hem böyle sanki hani
1: hareketli gibi ama içinde o lirik duygusal tarafı, evet, evet, daha ağır basıyor sanki değil mi?
0: Vallahi hiç bitmesin istedim ben kendi adıma. Yüreğine gönlüne sağlık, evet, üstadlarında ellerine emeklerine sağlık.
1: Ellerinize sağlık. Bu arada Fatih Koçer kardeşim,
0: evet,
1: için,
0: evet, çok çok keyifli.
1: Bir alkış istiyorum sizlerden.
2: Oo, bravo.
1: Diyorum ki dinleyicilerimiz yoğun bir şekilde alkışlıyor diye düşünüyorum. Evet,
0: Fatih bambaşka bir şey. Yani hani hakikaten kendinden üflüyor.
1: Aynen öyle.
0: Bizi de burada ihya ediyor. Ruhumla
1: var ol inşallah kardeşim.
0: İyi ki varsın.
1: Evet şimdi, Senem.
0: Abicim Aşık Nurşani'den bir eser var. Ağlatma Gelen Türküsü. Ben böyle birbirine benzeyen iki tane eseri arka arkaya bağladım. Bir de Davut Sulari Üstad'dan bir eser var. Sırasıyla.
1: İşte aynı türkü falan olmasın sonra.
0: Ağlatma Gelen. Emrah Mahzuni'den Divane Gönlüm Benim ve sonrasında Üstad Davut Sulari Erzincan Tercan'dan Kız Senin Derdinden Derbeder Oldum. Güzel eserler.
1: Aslında dinleyicilerimize yine hatırlatmak lazım. Davut Sulari biliyorsun çok önemli bir aşıktır. Atıyla, o meşhur atına binip radyoya kadar atıyla geliyor ve, evet, yayını yapıp tekrar o atla Erzincan'a dönüyor.
0: İşte
1: bütün
0: böyle
1: Anadolu'yu köy köy at sırtında gezmiş. Her çiçekten bir bal alınır denilen o balın hepsinden almış büyük bir ustadır.
0: Kesinlikle,
1: büyük
0: kesinlikle.
1: Büyük bir ustadır. O yüzden çok önemli türküler.
0: Layık olabilmek dileğiyle abi.
1: Ve kendine de idol olarak kendine de keçiyi almıştır.
0: Evet, konuşmuştuk.
1: O yüzden
0: çok,
1: o çarpmalar
0: iyi
1: o yüzden öyle.
0: Gönlüne sağlık abi.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili Senem, kıymetli saz arkadaşlarım, çok teşekkür ediyorum. Çok çok güzel icra ettiğiniz iki tane türküyü de.
2: Biz teşekkür
1: iki
2: ederiz
1: güzel türküyü
2: abi.
1: De. Sesine, gönlüne, ruhuna sağlık. Üç türkü söyledim,
2: evet.
1: Pardon. Bu arada sevgili Hasan Özçırpan'a teşekkür
2: abi.
1: Ediyoruz. Ellerine, gönlüne,
2: sağlık.
1: Yüreğine sağlık kardeşim.
2: Çok,
1: İyi ki varsın.
2: Çok güzel bir açış yaptı. Girizgahta çok
1: evet.
2: Keyifliydi. Yemeğine yüreğine sağlık abicim.
1: Eyvallah. Ben Ankara'da çok kaldım.
2: Biraz
1: Elazığ'a doğru gitmek istiyorum açıkçası.
2: Aa, güzel bizim oralar abi.
1: Elazığ'a selamlar olsun buradan.
2: Selamlar olsun.
1: Dağlar dağımdır benim,
2: Allah.
1: Gam ortağımdır benim diyelim.
2: Allah.
1: Mustafa Demirci'den alınan bir Elazığ türküsü. Yine Muzaffer Sarı Sözen hocamız derlemiş. O notayı almış. Ben de icra etmeye çalışacağım.
2: Ben de eşlik edebilir miyim abi nakaratlarda?
1: Vallahi
2: bağlantı bölümlerinde.
1: Ekstraya giriyor Senemciğim.
2: Öyle
1: eşlik
2: mi?
1: Edersen.
2: Bana mı sana mı abi?
1: Tabii ki bana ekstraya giriyor. Yardımcı oluyorsun sağ ol.
2: Estağfurullah abi, yüreğin
1: güzel de oluyor
2: olsun.
1: Ama değil mi?
2: Çok seviyorum ben. Sana eşlik etmeyi çok seviyorum.

0: Ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık kıymetli abicim. Bizi götürdün Elazığ'a valla.
1: Çok seviyorum bu türküyü ya gerçekten.
0: Evet.
1: Çocukluğumdan beri hiç uzaklaşmadım bu türküden
0: evet.
1: Yani. O kadar güzel bir türkü. Küçükken etkili.
0: De, aynen konuşmuştuk. Böyle alıyor daha götürüyor abi.
1: Türkü anlattığı gibi yani değil mi?
0: Aynen.
1: Şiirde anlattığının aynısı aslında.
0: Kesinlikle.
1: Hissettirdiği.
0: Hayır müziği de ezgisi de o kadar şey ki böyle kadim. Sanki böyle köklerden geliyormuş
1: evet,
0: gibi hissettiriyor.
1: Çok... Hiç böyle yeni bir şey gibi değil
0: tabii,
1: değil mi?
0: Tabii. Çok...
1: Hiç eskiyecek gibi de değil.
0: Kesinlikle öyle güzel söyledin. Yüreğine gönlüne sağlık.
1: Eyvallah çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Şimdi abi çok güzel iki eser var. Bu özel bir form. Tatyan formu. Hem makamsal olarak hem usul olarak birbirine benziyor aslında. Erzurum'dan Faruk Kaleli'den alınan bir Tatyan. Sözleri Füzuli'ye ait. Bende Mecnun'dan Füzun aşıklık istidadı var. Aşıkı sadık benim. Mecnun'un ancak adı var.
1: Ya.
0: Ya.
1: Aşıkı sadık benim.
0: Mecnun'un ancak
1: adı var. Adı var değil mi?
0: Yani çok çok özel bir eser. Muhtemelen bu eseri ilk defa okuyacağım. Evet ilk defa canlı yayında okuyacağım. Band programlarda okumuşluğum
1: var
0: mı? Bu da
1: bize kısmet oldu.
0: Evet abi. Sonra yine Üstad Davut Sular'dan yine bir Tatyan var. Ey hamamcı bu hamama güzellerden kim geldi? Çok karakteristik bir eserdir. Ben de acizane icra etmeye çalışacağım abi.
1: Keyifle dinliyoruz.
0: Bana dua et abi.
1: Estağfurullah.
0: Teşekkür ederim.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili Senem, ne zor bir türküydü o ya, değil mi?
2: Evet abi.
1: Ama üstesinden hakkını verdin yani, üstesinden geldi. Çok çok güzel okudun.
2: Çok teşekkür ederim. Şeref
1: hatta
2: duymak
1: o Tatyan senden. Biliyorsun dün gece yar hanesinde.
2: Tabii tabii. Yandı canım tende ey ruhi revanın bir su var. O da yine aynı türden. Yine evet. Aynı türden. Onlar hüzzam segah karışık. Evet. Bunlar dügah kararlı karciğer Tatyanlar. Yani ben öyle düşünüyorum. Yani müzikal olarak öyle değil
1: sen
2: mi abi?
1: Sen öyle düşünüyorsun.
2: Abicim. Yani siz daha iyi bilirsiniz tabii ama karciğer ikili icra etmeye çalıştım.
1: Eyvallah.
2: Abi.
1: Ağzına gönlüne
2: çok
1: sağlık. Ellerinize sağlık.
2: Ellerinize, emeklerinize
1: arkadaşlar.
2: Sağlık abi. Evet evet. Yani
1: evet,
2: o
1: çarpmalar zaten
2: bambaşka.
1: Özelliği o zaten. En göze çarpan, değil mi? En dikkat çeken ve en zor.
2: Tabii.
1: Özelliği o.
3: Özel, çok özel güzel bir tarz. Bir de.
2: Evet, evet. O eser zaten abi hakikaten Sulari Üstad'dan bahsettiğimizde nadide parçalardan biri gibi geliyor bana. Evet. Ey hamamcı, bu hamama güzellerden kim geldi? Üstad'ın ruhu şad olsun. Gerçekten çok kıymetli bir insan. Bize de çok güzel eserler miras bıraktı.
1: Aynen öyle.
2: Layık olmak
1: dileğiyle. Toprağın altı üstünden daha zengin.
2: Evet, evet abi. Şimdi senin o güzel sesinden ne dinliyoruz abi?
1: Evet, ben de aslında Erzincan'dan çok ayrılmayayım. Tercan'a gidelim. Aa. Şu karşı yaylada göç kater kater.
2: Aa, çok güzel.
1: Pir Sultan Abdal deyişidir bu. Erzincan Tercan yöresinden Hıdır Ersoy'dan alınan bir Erzincan türküsü. Ardından Sivas Şarkışla'dan, ben Sivassız gerçekten yapamıyorum ya.
2: Evet.
1: Vallahi yapamıyorum yani.
2: Hasan abi. Çok. Sivaslı. Hasan Özçıpan abim. Özgün.
1: Evet.
2: Sivaslı.
1: Özgün, sen de Sivaslısın.
2: Evet.
1: Evet. Kangal, eyvallah. Buradan Şarkışla'ya selam
2: Şarkışla'ya
1: olsun.
2: Hasan'ım
1: da Şarkışlalı.
2: Evet.
1: Sefil Selimi, aşık Sefil Selimi'den alınan Kevser Irmağı'nda Saki Olan Yer.
2: Allah, çok
1: diye
2: severim.
1: Devam edelim. Ben de bu türküleri seslendirmeye çalışayım müsaadenizle.
2: Dinleyelim kıymetli abiciğim.

0: Ağzına yüreğine sağlık kıymetli abicim. Ne
1: Eyvallah,
0: güzeldi.
1: Çok teşekkür ediyorum sevgili
0: abicim,
1: Senem.
0: Programımızın sonlarına geldik.
1: Sonuna geldik, evet. Nihayet geldik sonuna. Valla hani derler ya, nasıl geçtiğini anlamadım ama ben nasıl geçtiğini anladım bugün.
0: Allah.
1: Yani evet.
0: Çok açık sözlüyüz bugün. Seni durduramıyorum. Kaş
1: ya?
0: Göz yapıyorum yine olmuyor.
1: Ya öyle.
0: Evet abi, senin güzel canın
1: güzel.
0: Sağ olsun.
1: Ya kendi adıma söylüyorum canım yani.
0: Bizim için de öyle diyorum. Şaka yapıyorum tabii ki.
1: Benim artık gözlerim biraz az görmeye başladı Senem.
0: Abi yaşlılık ya, belirtisi
1: yok, 46
0: bu.
1: Yaşındayım. Gencim, genç sayılırım ama 40'tan sonra gerçekten özellikle yakın problem oluyor.
0: Abi sana diyorum ama ben...
1: Şey, uzak da problem ya, aslında yakın değil değil mi, uzak da. Ben karıştırdım ya bugün aslında nereden çıkacağımızı bilemediğimiz bir program oldu ama... Şimdi yavaş yavaş kapatalım değil mi?
0: Özür diliyorum abi, kendimden geçtim.
1: Dam başında sarı
0: evet.
1: Çişe...
0: Düet yapalım abicim. Öncelikle kapanışımızı yapalım. Kıymetli dostlar...

başka bir Türkiye bir akşamında da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, afiyetle kalın. Orkestramızda bağlamada Sanat Çırpan, nefesli sazda Fatih Koçar, ritim sazda Halil Sezai Ünsal, klasik gitarda Halil Melişen ve bas gitarda Özgün Eroğlu bizlerleydi. Yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Mutlu İçilmaz, stüdyo teknik görevimiz Tolga Önbaş. Sizlerleydik. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın, sevgiyle kalın.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz, TRT İzmir Radyosu stüdyolarında hazırlanan Mübadele'yi türküler eşliğinde anlatan Hasretin Bu Yakası programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Cengiz Koyuncu, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan, saygı ve sevgiyle selamlıyoruz sizi. Değerli dinleyiciler, ikinci kuşak mübadil Ömür Özbeyinli'nin aile öyküsüne devam etmeden önce geçen haftalarda anlattığımız kısmı özetleyelim. Ömür Hanım, Selanikli muhacir mübadil bir ailenin kızıdır. Ailesinin bir yarısı Selanik'te, diğer yarısı Kılkış kazasında yaşar. Baba dedesi Selanik'te gümrük memurluğu yapar. Anneannesinin dört kız kardeşi vardır. Hepsi Kılkış kazasının Sarıgöl köyünde doğar. Ailenin bir kısmı Selanik'te memurluk ve zahircilik yapsa da Kılkış'ta kalıp çiftçilikle uğraşanlar da olur. Selanik'in Osmanlı tarafından terk edilmesinden sonra Yunanistan'da çok büyük bir karmaşa yaşanır. Kentlerde can güvenliği daha iyidir. Köy yerleri öyle değildir. Taraf etraftan zaman zaman çete baskın haberleri duyulur. Anneannesi Fehmiye, Ömür Hanım'ın annesi 3 yaşındayken vefat eder. Öksüz kalan iki çocuğu kardeşlerden Necmi'ye büyütür. Mübadele antlaşmasından sonra ana vatana karayoluyla gelirler. Selanik'te gümrük memuru olan dedesi İzmir'e yerleşir. 5 kız kardeşten ikisi İstanbul'a, bir tanesi İzmir'e, diğeri Bilecik'e gider. Daha sonra İstanbul'da birleşirler. Değerli dinleyenler, Ömür Hanım'ın aile öyküsüne devam etmeden önce bir türkü dinleyelim.

Ömür Özbeyinli'ye mübadil olmaktan dolayı ötekileştirilip ötekileştirilmediklerini sorduğumuzda ''Ben hissetmedim. Ailemde de öyle bir şey yok. Yetiştiğimiz sokakta Kılkışlı, Giritli, Selanikli, Yanyalı komşularımız vardı. Ben ötekileştirilmeyi hiç hissetmedim.'' dedi. ''Mübadillerin bir arada yaşaması hayatınızı kolaylaştırmış olabilir mi?'' dediğimizde ''Ben o konuda bir zorluk hissetmedim. Bizimkiler de bana hiç zorluk hissettik.'' demedi. Erzincanlı komşularımız da vardı mesela. Güzelim bahçeli evlerde büyüdük. Herkes gider birbirinin dutunu silkeler, şunu bunu yapardı. Hayat daha güzeldi ve dışlanmadık ama dediğim gibi bizim gelmemiz sürece yayılmış. Esas sıkıntı büyük yangınlardan sonra gelenlerde olmuş olabilir, dedi. Değerli dinleyiciler, şimdi sanatçımız Elvan Sevim'den dinleyeceğimiz gurbet türküsü şu dörtlükle başlıyor. Dağlar dağladı beni, gören ağladı beni. Ayırdı zalim felek, derde bağladı beni.

Ömür Hanım mübadele ile ilgilenme sürecini şöyle anlattı. Yaklaşık 20 sene önce Lozan Mübadeleleri Vakfı ile tanışmamdan sonra mübadele ile ilgilenmeye başladım. Birçok mübadil gibi köklerimi araştırmaya başladım. Merak ettim, köyüme, Selanik'e gittim. Şey derler ya, birinci kuşak acıyı çeker, ikinci kuşak mücadele eder, üçüncü kuşaksa köklerini arar. Ben ikinci kuşak olarak o zaman araştırmaya başladım. Ben biraz geç doğumluyum, 40'ından sonra olmuşum. Büyükler tez gitti, yoksa daha çok şey sorardım onlara. Bir de kendi açımdan size bir şey söyleyeyim mi? Mübadele bilinci de bu konuları araştırmada bizde çok sonradan gelişti. Yani bitmiş bir diyar diye düşünüyorduk biz. Sonradan bizim geçmişimiz, yakın geçmişimiz, kökümüz deyip daha fazla araştırmaya başladık. Değerli dinleyenler, programımızın bu dakikalarında Arda Boylarında Kırmızı Erik dizisiyle başlayan Ağıt'ı dinlemek üzere sanatçımız Nimet Bülbül'e kulak verelim.

Ömür Özbey'inle evdeki düzen ve akrabalık ilişkileriyle ilgili şunları anlattı. Babaannemle aynı evde kalıyorduk. Bizde mutfağa evin en büyüğü girer. Babaannem ölene kadar annem mutfağa hiç girmedi. Vefatından sonra girdi. Hep Selanik yemekleri yaparlardı. Akrabalığa çok düşkündüler. Mesela yıllar yıllar sonra Adana'dan gelip bizi bulan akrabalarımız oldu. Değerli dinleyiciler, söze burada ara verip mübadillerin iskan edildiği illerden olan Adana'dan derlenen Yenice Yolları Bükülür Gider isimli türküyü sanatçımız Tuncay Kemertaş'tan dinleyelim.

Ömür Hanım, ana vatana dönen mübadillerin geleneklerini yaşatmaya devam etmelerini şöyle örneklendirdi. Bizimkilerin Selanik'e olan sevgileri hiçbir zaman bitmemiştir. Mesela Hıdrellez Rumeli'de de çok kutlanır ya, onu devam ettirmişler. O gül bahçesine gidilsin, o maniler yapılsın, gül ağacına dilek bağlansın, onlar hep Rumeli adetidir. Değerli dinleyenler, şimdi İlker Gökkaya'dan dinleyeceğimiz türkü şu dizelerle başlıyor. Ey gül dalı, gül dalı, oldum sana sevdalı.

Ömür Özbeyinli'ye son olarak mübadil dernek ve vakıflarıyla aranız nasıl dedik. Kor olarak katılıyorum. Lozan Mübadilleri Vakfı'ndan Sefer Güvenç abimizi tanıyorsunuz. Harika bir insandı. Ne yazık ki kaybettik. Rumeli'ne onunla birlikte birkaç kere gittik. Köyümüze kadar götürdü bizi. Mübadil ruhunu hissettiren bir kişiliği vardı, dedi. Değerli dinleyiciler, şimdi Aşan'ın elinde Makas Kınalar dizesiyle başlayan türkümüzü Yurttan Sesler topluluğundan dinleyelim.

Değerli dinleyenler, ikinci kuşak Selanik mübadili Ömür Özbeyinli'nin mübadeleyle ilgilenme sürecini ve mübadillerin ana vatanda geleneklerini sürdürmelerini anlattığımız programımız burada sona eriyor. Haftaya Hasretin Bu Yakası'nda farklı bir içerikle sizinle yeniden buluşmayı ümit ediyor, her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Yolunuz hep sılaya düşsün.

0: proje nasıl oluştu, ne anlama gelir? Biraz bunlardan bahseder misin?
1: Evet, evet, çok memnuniyetle. Dinle keman yardan. Ne demekti bu? Dinle, yani doğru, bundan da dinle. Kemanyar, illerce çalıştığım, öğrendiğim ve kemança üzerinden öğrendiğim musiki tarzıdır. Keman, yar. Yar yani imam yar. Keman ve kemança. Yani bunların ikisinin vəhdəti. Dinle kemanyardan, bu sözü mən Mevlana'nın əsərindən getirmişim. Dinle neyden? Hı hı. Ha. O, çünkü her bir aleti çok bir insan çala bilər. Ve çalır ve herkesin öz hikayelerini söylüyor. Ben de çaldığım, yarattığım her bir eser bu öz tarzıma uygun olduğu için bu adı seçtim. Ve dedim ki bir de dinle kemanyardan. Evet. Yani kemanyardan da dinleyin bu eserleri. Çünkü bazı eserleri dinlenilip bazıları dinlenmeyip. 2025-ci ildə, yani ötən ilimizdə, sənədə bu layihəyə başladım. Bu layihə də YouTube üzərindən Azərbaycan, Türkiyə, İran xalqlarına məxsus olan o gözəl şedevr əsərlər, muazzam bir əsərlərdir, ibarətdir ki, onları öz tərzimdə, kemanyar tərzində ifa edib YouTube'a verdim. 26 əsər yazdım və həmən bu 2025-ci ilin sonunda da Aralık ayında aynı proje altında iki albom ışıq üzü gördü. Hər albomda 13 əsər. Albomun adı biri Mevlanım, ikincisi isə Amin.
0: Ay harika. Adında. Hayırlı uğurlu olsun İmam.
1: Çok sağ olun.
0: Sohbetimiz tabii ki devam edecek. Peki kemanyardan ne dinleyelim?
1: Bakır hansı albumundan? Mevlanım yoksa
0: Qara Qaşın Vəsvəsi hangi albumda yer alır? O olur mu?
1: Ha, olur, olur.
0: Ve bu beste de bizim merhum muğam üstadlarından olan bildiğim kadar Xan Şuşunski'ye məxsusdur.
1: Xan Şuşunski'ye məxsusdur. Melodiyası ve sözleri bayatılardır. Bayatılardır. Azərbaycan bayatılardır.
0: O zaman İmam Məhər Həsənovun icrasında Qara Qaşın Vəsvəsi səslənir. İyi dinləmələr.

0: zaman Azerbaycan kemançası, biz Azerbaycan milli enstrümanı olan tarım yanında gördük. Beraber yürüdüler. Ama demek ki ayrılmak da mümkündür. Sen tek solo icra ediyorsun bunu. Bundan da biraz
1: Tamam.
0: bahsetmeni isterdim.
1: Bunun bir tarihi var. Mesela şimdi İran'da da, İran ülkesinde de, yani İran hiç olmadıkta, mesela şimdi diye ki Perşiye İmperyası vaktinde de bu hemen üçlükler olup, yani Azerbaycan'da da olup, orada da olup, indi de var. Ama Azerbaycan'da 19. asrın evvellerinde, ortalarında başka bir yol buldu özüne. Bu hemen Muğam üçlüğü. Biz Muğam üçlüğü diyoruz. Yani hanende, yani vokal, tar ve kemança. Kemançanın rolü burada daha çok tarı akompaniment etmekti. Ama aslında öyle olması lazım. Neye göre diyorum aslında? Çünkü ben bu aleti çalıram ve bu yaşımda ben de öyle başladım. Ama sonradan gördüm ki doğrudan da burada bir anlaşılmazlık var. Niye göre hanende mesela için okuyor, bir muğam okuyor orada, bir tesnif okuyor, eser okuyor. Ve onu müşayet, onu eşlik eleyen kemança farklı alet, tar farklı alet. Kemança yaylı alet, dediğimiz gibi Üzeyir Hacıbeyoğlu'nun vokala daha yakın bir alet, tar mizraplı ve perdeli alet. Heresinin özünün karakteri var. Ona göre bunların ayrı ayrılıkta o musikini ve hanendeli müşahit etmesini lazım. Ve bundan doğdu ki, ben de taleyle kısmet eledi ki Amerika'ya gittim. Orada benim ne tarçalanım var, ne hanendem. Ve kendimi buldum. Ve bu dediğimiz söz açtığımız keman yar tarzı da hele oradan doğdu. Eğer ben Azerbaycan'da kalsaydım, bunu bir acır
0: Belki
1: yavruydu
0: hiç böyle de
1: diyerdim.
0: devam ederdi.
1: Olmazdı. Yani hiç öyle olmazdı. Çünkü
0: Aynen.
1: bir sistem var. O sistem geleneksel olarak bize gelip geçtiği için. O demek diyor ki bazı şeyleri korumamız lazım. Bazı şeyleri o
0: Çağ da
1: sarf olan şeyleri
0: uygun.
1: düzeltmemiz lazım. Yani bu sarf olan şeylerdi ki kemança her defa sizin dediğiniz gibi yani
0: Aynen.
1: onun dediği tarı
0: Tarı.
1: kopyalayır. Yani onun dediği sözü değil ama ele olması lazım.
0: Olmasın. Peki İmam Yar, Keman Yar dedin. Keman Yar'dan, bu albümden yine güzel bir projeden müzik dinleyelim. Söyledi yok yok. Olsun mu?
1: O öyle söyledi. Yok yok.
0: Yok yok. Azerbaycan'ın önemli bestekarlarından olan bu güzel eserin bestesi Tofiq
1: Tofiq
0: Quliyev'e
1: Quliyev.
0: mahsustur. Evet, dinleyelim.

0: Tamam oldu. İmam Yar, son olarak dinleyicilerimize neler söylemek istiyorsan?
1: Çok teşekkür ederim bir daha davet ettiğiniz için. Dinleyicilerimle ise söylediğim bir mesajım olabilir ki doğrudan da sənət musiqisinə daha çox önəm versinlər, canlı musiqiyə daha çox önəm versinlər, ustadların ifalarını dinləsinlər ki, bu musiqi ruhun qidası olduğu üçün ruhlarına bir məlhəm olsun.
0: Çox təşəkkür edirəm, çox sağ ol. Son olaraq proqramımızı hangi müziklə bitirəlim, sən söylə.
1: Fəridə mahnısı olsa çox gözəl olur.
0: Ay, Türkiyədə də bəncə çox sevilən bir müzikdir.
1: Türkiye'de de, Azerbaycan'da da, İran'da da her yerde sevilir. Bunu onu da diyeyim, merhum piyano sanatçımız Çingiz Sadıqovla 2015 yılında San Francisco'da onun 86 yaşı tamam olanda bu eseri ifa edik. Allah onu ruhunu şad etsin.
0: Yani onu da anmış oluruz bu eserle. Bəli, bir daha İmam Yar, sana çok teşekkür ederiz. Yine görüşmek ümidiyle diyelim.
1: İnşallah.
0: Değerli dinleyiciler, Azerbaycan Rüzgarı programının sonuna geldik. Haftaya yine sizlerle görüşmek ümidiyle. Geceniz hayra kalsın.

0: Türkülerin genç yıldızları. Hazırlayan ve sunan Nurcan Betül Arısoy.
1: Kıymetli dostlar merhaba. TRT İstanbul Radyosu yapımı Türkülerin Genç Yıldızları programımıza hoş geldiniz. Bu gece programımızda 3 genç sanatçımız var. Sefa Demir, Abdullah Topçu ve Yücel Tuğrul. Türkülerimize gönül veren sesleriyle ve sazlarıyla bu güzel mirasa sahip çıkan ve yaşatan genç sanatçılarımızı sizlerle buluşturmak bizim için büyük mutluluk. Radyo başında bulunan siz kıymetli TRT Türkü dostlarımıza keyifli dinlemeler diliyoruz.

Programımıza Safa Demir'in bağlamasından Ankara yöresinin sevilen oyun havası Şeker Oğlan'la başladık. Şimdi yolumuzu Ege'ye çeviriyor Safa Demir'in mazrabından Aydın Kadıoğlu Zeybeğini dinliyoruz.

Yaş nane, kuru nane, kül oldum yâne yâne. Ne ben öldüm kurtuldum, ne sen geldin imane. Kaynak kişi Avni Özbenli, derleyen ve notaya alan Muzaffer Sarı Sözen. Kastamonu yöresine ait bu türküyü Safa Demir'in bağlaması eşliğinde Alparslan Topçu'dan dinliyoruz.

Ahmet Yamacı'nın Ali Ulvi Erendaş'tan derleyip notaya aldığı bir Kastamonu türküsüyle programımız devam ediyor. Sefa Demir çalıyor, Alparslan Topçu söylüyor. Ayağını giymiş sedef nalini, kuşanmış belini acem şalini. Aşka düştüm kimse bilmez halimi. Söyle doktor, söyle ölecek miyim? Ölmeden yârimi görecek miyim?

Kaynak kişi Rıza Kızılkan, derleyen Ankara Devlet Konservatuarı, notaya alan Altan Demirel. Sırada bir Çorum Osmancık türküsü var ve mikrofonda Yücel Tuğrul. El veriyor, el veriyor, koca konak bel veriyor. Döndüm baktım ardıma, Mehmet Bey'im can veriyor. Evlerinin öne arpa, gırat yiyor gırpa kırpa. Mehmet Bey'im martin atar, ak ellerin çırpa çırpa.

Nida Tüfekçi hocamızın Yalçın Özsoy'dan derleyip notaya aldığı bir Isparta türküsünü Yücel Torul hem çalıyor hem söylüyor. Şu aydının uşağı gevşek bağlar kuşağı, şaka maka bilmezler, çatlatırlar bıçağı. İğnem düştü yerlere, karıştı gazellere, tabiatım kurusun, bakarım güzellere.

Nevin Akolum repertuarımıza kazandırdığı bir kilis türküsü var sırada. Yücel Tuğrul bağlamasıyla çalıp seslendiriyor. Zeytin yaprağı yeşil, altında kahve pişir. Beni sana vermezler, aklın başına değişir.

Yücel Tuğrul'un bağlamasıyla çalıp seslendireceği, Yıldıray Çınar'ın Ali Coşkun'dan derlediği bir Sivas türküsüyle programımız sona eriyor. Bağdı sabah, selam söyle o yâre. Mübarek hatırı hoş mudur, nedir? Ne deyim, yitirdim, bulamam çare. Mestane gözlerde yaş mıdır, nedir?

0: Kıymetli TRT Türkü dostları, TRT İstanbul Radyosu yapımı Türkülerin Genç Yıldızları programımızla sizlerleydik. Bu gece halk müziğimize gönül vermiş 3 genç sanatçı, 3 yıldız, Safa Demir, Abdullah Topçu ve Yücel Tuğrul sesleriyle, sazlarıyla gönlümüze dokundu. Programımıza katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Ve artık veda vakti. Haftaya pazar yine saat 23'te tekrar birlikte olmak dileğiyle. Sevgiler, saygılar sunuyoruz. Hoşça kalın efendim. İyi geceler.
1: Türkülerin Genç Yıldızları. Hazırlayan ve sunan Nurcan Betül Arısoy.

Merhaba değerli dinleyiciler. TRT Ankara Radyosu'ndan hazırlayıp sunduğumuz Yörük Havaları programıyla sizlerle birlikteyiz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve ben programı hazırlayıp sunan Emrah Öz. Sesimizin ulaştığı her yere sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Yörüklerin köklü yaşam kültürünü ve gönüllerden süzülen türkülerini konu aldığımız programımızda yaklaşık yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bu hafta programımızda Yörük kültürünün hakim olduğu yörelerden derlenen birbirinden güzel türkülere yer vereceğiz. İlk olarak Kuzey Ege'nin incisi Kütahya'ya gidiyoruz. Hisarlı Ahmet'ten derlenen güzel türküyü Makbule Kaya söylüyor. Depeke üstüne tüfek asayım.

En sesinden dinleyeceğimiz birbirine bağlı iki türküyle devam ediyor. Sanatçımız bizleri önce Antalya'nın Korkuteli ilçesine, ardından Denizli ilinin Kadim ilçesi Acıpayam'a uzanan bir türkü yolculuğuna çıkarıyor. Şimdi sırasıyla Çay Benim, Çeşme Benim ve Desti İçinde Pekmez türkülerini dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz programımız kaldığı yerden devam ediyor. Bu kez yolumuz Teke yöresinin güzide şehirlerinden Burdur'a düşüyor. Sanatçımız Sabri Özdemir iki telli curasıyla Burdurlu Gelin türküsünü çalıp söylüyor.

Değerli dinleyenler, programımıza Uşak ilinin Eşme ilçesinden derlenen bir türküyle devam ediyoruz. Şevki Ünlü'nün kaynaklık ettiği bu güzel türküyü Uğur Önür'den dinliyoruz. Ördeğe mi kaz diyorlar, şu feleğe yaz diyorlar. Kime derdimi söylesem agız, bu dert sana az diyorlar. Gurbet gurbet gez diyorlar.

Uşak'tan komşu il Denizli'ye geçiyoruz. Hasan Aydoğdu'dan alınan türküyü Tahsin Duru'nun sesinden dinliyoruz. Kalenin ardındayım.

Programımız Bayram Salman'dan dinleyeceğimiz iki hareketli türküyle sona eriyor. Bahçelerde Kumdarı ve Ortaca'da Evimiz türküleri ile Bayram Salman bizlerle. Haftaya aynı gün ve saatte TRT Türkü'de yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. En derin sevdalarımızı, acılarımızı ve sevinçlerimizi dile getirdiğimiz türkülerden bir demet hazırladık sizler için. Gece Ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Ali Ekber Çiçek'in, Ali Haydar Çiçek'ten derlediği Erzincan türküsüyle başlıyoruz. Turan Engin söylüyor. Gurbet elde bir hal geldi başıma. Ağlama gözlerim, Mevlam kerimdir.

Durmuş Yazıcıoğlu'nun Hasan Hüseyin Kural'dan derlediği Ege türküsünü Emine Akmeş'e söylüyor. Çaya düştü tutamadım kolunu, uzak gitti bilemedim yolunu.

Aşık Mahsuni Şerif'e ait Kahramanmaraş türküsünü Nursal Ercan söylüyor. İşte gidiyorum çeşmi siyahım, önümüzde dağlar sıralansa da.

Alper Sarı Sözer'in Mustafa Şimşek'ten derlediği Bilecik türküsüyle Özgür Eren sizlerle. Bir incecik duman tüter bacadan, oku derler böyle sarhoş hocadan.

Yavuz Tapucu'nun Cemil Cankat'tan derlediği Şanlıurfa türküsüyle Ali Haydar Gül'ü sizlerle. Tabakta bal olaydım, eriyip yağ olaydım.

Kemal Demir'in Fırıncı Tahir'den derlediği Gaziantep türküsünü Reyhan Ediş'ten dinliyoruz. Evlerinde bir ipekten halı var, şeker yemiş dudağında balı var.

Ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan size ulaştığımız Türkü Evi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçılarından ben İsmail Altunsaray
1: ve ben Senem Akdemir yaklaşık bir saat boyunca seslendireceğimiz türkülerle radyolarınızda olacağız. Bugün ekibimizde bulunan sanatçı dostlarımız: bağlamada şefimiz Hasan Özçırpan, nefesli sazda Fatih Koçar, ritim sazda Halil Sezai Ünsal, klasik gitarda Halil Melişen ve bas gitarda Özgün Eroğlu bizlere eşlik edecekler. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcı Mehmet Taha Arıkan, Tom Meister Mutlu Hiç Yılmaz ve stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş. Bugün kıymetli bir ekiple huzurlarınızdayız sevgili dinleyicilerimiz.
0: Böyle genç, dinamik bir ekiple beraberiz
1: aynen
0: değil
1: öyle,
0: mi?
1: Aynen ama öyle, böyle, çok keyifli.
0: Hani tabiri caizse fişek gibi derler ya.
1: Aynen, enerjiler öyle. Güzel. Repertuar da çok güzel.
0: Sen hangi yörelerdesin?
1: Abicim bugün çok güzel eserler var. Ağırlıklı olarak Davut Sulari Üstad'dan eserlerimiz var.
0: Çok güzel.
1: Yani o çok kıymetli bir üstad. Onu takiben yine aşıklarımızdan güzel eserlerimiz var. Biraz sürpriz olsun, çok açıklamayalım değil mi?
0: Sürpriz olsun. Evet,
1: programımıza senin güzel sesinle başlayalım arzu ediyorum abi.
0: Olur. Ben Erzurum Şenkaya'dan buradan sağlık dileyelim. Kıymetli Arif hocamızın da çok bize sevdirdiği, bize dinlettiği.
1: Saygılar, selamlar.
0: Seher'de Bir Bülbül türküsünü Cevdet Aslan'dan ve İsmet Bozkurt'tan alınan ve Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği bir Erzurum Şenkaya türküsüyle başlarım. Evet. Ardından da Ankara'ya gelirim geri, biliyorsun.
1: Aynen abi.
0: Ardından Ankara yöresinden hepimizin çok severek dinlediği Zekeriya Bozdağ ustamızdan alınan Ayaş Yollarından Açtım da Geldim.
1: Abicim bu Ayaş Yolları türküsünü geçen yıl muhtemelen okumuştum ve çok güzel olmuştu, böyle kostak kostak.
0: Öyle mi?
1: Çok,
0: gene okuruz.
1: Yine o formattaysa biz
0: evet,
1: burada.
0: Tabii bu türkü Ayaş'tan çok çok önemli bir ustamız, biliyorsun. Mehmet Erenler ustamız.
1: Tabii,
0: geçtiğimiz senelerde kaybettik. Onu da rahmetle analım ustamızı. Evet. Bu iki türküyle bir giriş yapalım, bakalım otobüs bizi hangi yanına götürecek.
1: Dinliyoruz abicim.
0: Eyvallah.

0: Ağzını yüreğine gönlüne sağlık kıymetli abicim, ne güzeldi ya.
1: Eyvallah.
0: Çok keyifliydi.
1: Ne güzel kostak kostak, evet, güzel bir türkü değil mi? Hem böyle sanki hani hareketli gibi ama İçinde o lirik duygusal tarafı, evet, evet, daha ağır basıyor sanki değil mi?
0: Vallahi hiç bitmesin istedim ben kendi adıma. Yüreğine gönlüne sağlık, evet, üstadlarının ellerine emeklerine sağlık.
1: Ellerinize sağlık. Bu arada Fatih Koçer kardeşim,
0: evet,
1: için,
0: evet, çok çok keyifli.
1: Bir alkış istiyorum sizlerden.
2: Oo, bravo.
1: Biliyorum ki dinleyicilerimiz yoğun bir şekilde alkışlıyor diye düşünüyorum. Evet,
0: Fatih bambaşka bir şey. Yani hani hakikaten kendinden üflüyor.
1: Aynen öyle.
0: Bizi de burada ihya ediyor. Ruhumla
1: var ol inşallah.

0: kardeşim.
1: İyi ki varsın.
0: Evet Senem.
1: Abicim aşık Nurşani'den bir eser var. Ağlatma gelen türküsü. Ben böyle birbirine benzeyen iki tane eseri arka arkaya bağladım. Bir de Davut Sulari Üstad'dan bir eser var. Sırasıyla
0: İşte aynı türkü falan olmasın sonra.
1: Ağlatma gelen Emrah Mahzuni'den Divane Gönlüm Benim. Ve evet. Sonrasında Üstad Davut Sulari Erzincan Tercan'dan Kız Senin Derdinden Derbeder Oldum. Güzel eserler.
0: Aslında dinleyicilerimize yine hatırlatmak lazım. Davut Sulari biliyorsun çok önemli bir aşıktır. Atıyla, o meşhur atına binip radyoya kadar atıyla geliyor ve
1: evet,
0: yayını yapıp tekrar o atla Erzincan'a dönüyor.
1: İşte
0: bütün
1: böyle
0: Anadolu'yu köy köy at sırtında gezmiş. Her çiçekten bir bal alınır denilen o balın hepsinden almış büyük bir ustadır.
1: Kesinlikle,
0: büyük
1: kesinlikle.
0: Bir ustadır. O yüzden çok önemli türküler.
1: Layık olabilmek dileğiyle abi.
0: Ve kendine de idol olarak kendine de keçiyi almıştır.
1: Evet, konuşmuştuk.
0: O yüzden
1: çok
0: o çarpmalar
1: iyi
0: o yüzden öyle.
1: Evet. Gönlüne sağlık abi.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili Senem, kıymetli saz arkadaşlarım, çok teşekkür ediyorum. Çok çok güzel icra ettiğiniz iki tane türküyü de.
2: Biz teşekkür ederiz. Güzel
1: türküyü de. Sesine, gönlüne, ruhuna sağlık. Üç türkü söyledim, evet. Pardon. Bu arada sevgili Hasan Özçırpan'a teşekkür ediyoruz. Ellerine,
2: yüreğine,
1: gönlüne,
2: sağlık.
1: Yüreğine sağlık kardeşim.
2: Çok,
1: İyi ki varsın.
2: Çok güzel bir açış yaptı. Girizgahta çok, evet, keyifliydi. Yüreğine, yüreğine sağlık abicim.
1: Eyvallah. Ben Ankara'da çok kaldım. Biraz Elazığ'a çıkalım. Doğru gitmek istiyorum açıkçası.
2: Aa, güzel, bizim oralar abi.
1: Elazığ'a selamlar olsun buradan.
2: Selamlar olsun.
1: Dağlar dağımdır benim, Allah. Gam ortağımdır benim diyelim.
2: Allah.
1: Mustafa Demirci'den alınan bir Elazığ türküsü. Yine Muzaffer Sarı Sözen hocamız derlemiş. O notayı almış. Ben de icra etmeye çalışacağım.
2: Ben de eşlik edebilir miyim abi nakaratlarda?
1: Valla
2: bağlantı bölümlerinde.
1: Ekstraya giriyor Senemciğim.
2: Öyle
1: eşlik
2: mi?
1: Edersen.
2: Bana mı, sana mı abi?
1: Tabii ki bana ekstraya giriyor. Yardımcı oluyorsun, sağ ol.
2: Estağfurullah abi, yüreğin
1: güzel de oluyor
2: olsun.
1: Ama değil mi?
2: Çok seviyorum ben. Sana eşlik etmeyi çok seviyorum.

0: Ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık kıymetli abicim. Bizi götürdün Elazığ'a valla.
1: Çok seviyorum bu türküyü ya gerçekten.
0: Evet.
1: Çocukluğumdan beri hiç uzaklaşmadım bu türküden
0: evet,
1: yani.
0: Evet.
1: O kadar güzel bir türkü. Küçük gene etkili.
0: Geçen de aynen konuşmuştuk. Böyle alıyor daha götürüyor abi.
1: Değil mi? Türkü
0: öyle
1: anlattığı gibi yani değil mi?
0: Aynen.
1: Şiirde anlattığının aynısı aslında.
0: Kesinlikle.
1: Hissettim.

0: Hayır,
1: Neredeydi?
0: müziği de ezgisi de o kadar şey ki, böyle kadim. Sanki böyle köklerden geliyormuş gibi
1: Evet, değil mi?
0: hissettiriyor.
1: Hiç
0: Çok.
1: böyle yeni bir şey gibi değil, değil
0: Tabii
1: mi?
0: tabii tabii çok.
1: Hiç eskiyecek gibi de değil.
0: Kesinlikle öyle, güzel söyledin. Yüreğine gönlüne sağlık.
1: Eyvallah, çok
0: Tekrar.
1: teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Şimdi abi çok güzel iki eser var. Bu özel bir form. Tatyan formu. Hem makamsal olarak hem usul olarak birbirine benziyor aslında. Erzurum'dan Faruk Kaleli'den alınan bir Tatyan. Sözleri Füzuli'ye ait. Ben de Mecnun'dan Füzun aşıklık istidadı var. Aşıkı sadık benim. Mecnun'un ancak adı var.
1: Ya.
0: Ya
1: Aşıkı
0: üstadım
1: sadık benim.
0: benim. Mecnun'un
1: Mecnun'un
0: ancak adı
1: ancak
0: var.
1: adı var, değil mi?
0: Yani çok çok özel bir eser. Muhtemelen bu eseri ilk defa okuyacağım. Evet, ilk defa canlı yayında okuyacağım. Bant programlarda
1: Bu da
0: okumuşluğum
1: bize
0: var mı?
1: kısmet oldu.
0: Evet abi. Sonra yine Üstad Davut Sular'dan yine bir Tatyan var. Ey hamamcı, bu hamama güzellerden kim geldi? Çok karakteristik bir eserdir. Ben de acizane icra etmeye çalışacağım abi.
1: Keyifle dinliyoruz.
0: Bana dua et abi.
1: Estağfurullah, ne demek oğlum?
0: Teşekkür ederim.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili Senem, ne zor bir türküydü o ya, değil mi?
2: Evet abi.
1: Ama üstesinden hakkını verdin yani, üstesinden geldi. Çok çok güzel okudun.
2: Çok teşekkür ederim. Şeref.
1: Hatta o Tatyan senden. Biliyorsun dün gece yar hanesinde.
2: Tabii tabii. Yandı canım tende ey ruh-i revanım bir su ver. O da yine aynı türden. Yine evet. Aynı türden. Onlar hüzzam segah karışık. Evet. Bunlar dügah kararlı karciğer Tatyanlar. Yani ben öyle düşünüyorum. Yani müzikal olarak öyle değil
1: sen
2: mi abi?
1: Sen öyle düşünüyorsun.
2: Abicim. Yani siz daha iyi bilirsiniz tabii ama karciğer
1: etkili
2: icra etmeye çalıştım.
1: Eyvallah. Abi. Ağzına gönlüne
2: çok
1: sağlık. Ellerinize sağlık.
2: Ellerinize emekli.

0: arkadaşlar.
1: Evet evet. Yani evet,
0: o çarpmalar zaten
1: bambaşka.
0: Özelliği o zaten. En göze çarpan, değil mi? En dikkat çeken ve en zor.
1: Tabii.
0: Özelliği o.
2: Özel, çok özel günler bir tarz. Bir
1: de evet evet. O eser zaten abi hakikaten Sulari Üstad'dan bahsettiğimizde nadide parçalardan biri gibi geliyor bana. Evet. Ey hamamcı, bu hamama güzellerden kim geldi? Üstadın ruhu şad olsun. Gerçekten çok kıymetli bir insan. Bize de çok güzel eserler miras bıraktı.
0: Aynen öyle.
1: Layık olmak
0: bu dileğiyle. Toprağın olsun. Altı üstünden daha zengin.
1: Evet, evet abi. Şimdi senin o güzel sesinden ne dinliyoruz abi?
0: Evet, ben de aslında Erzincan'dan çok ayrılmayayım. Tercan'a gidelim. Şu karşı yaylada göç kater kater. Pir Sultan Abdal deyişidir bu. Erzincan Tercan yöresinden Hıdır Ersoy'dan alınan bir Erzincan türküsü. Ardından Sivas Şarkışla'dan, ben Sivassız gerçekten yapamıyorum ya.
1: Evet.
0: Vallahi yapamıyorum yani.
1: Hasan abi. Çok. Sivaslı. Hasan Özçupan abim. Özgün.
0: Evet.
1: Sivaslı.
0: Özgün, sen de Sivaslısın.
1: Evet.
0: Evet. Kangal, eyvallah. Buradan Şarkışla'ya selam olsun. Hasan'ım da Şarkışlalı.
1: Evet.
0: Sefil Selimi, Aşık Sefil Selimi'den alınan Kevser Irmağı'nda Saki Olan Yer.
1: Allah, çok diye severim.
0: Devam edelim. Ben de bu türküleri seslendirmeye çalışayım müsaadenizle.
1: Dinleyelim kıymetli abiciğim.

0: Ağzına yüreğine sağlık kıymetli abicim.
1: Eyvallah,
0: güzeldi.
1: Çok teşekkür ediyorum sevgili
0: abicim,
1: Senem.
0: Programımızın sonlarına geldik.
1: Sonuna geldik, evet. Nihayet geldik sonuna. Valla hani derler ya, nasıl geçtiğini anlamadım ama ben nasıl geçtiğini anladım bugün ya.
0: Allah.
1: Yani

0: Çok açık sözlüyüz bugün abi. Seni durduramıyorum abi. Ne kaş göz ya? Yapıyorum yine olmuyor. Evet abi, senin güzel canın güzel. Sağ olsun.
1: Ya kendi adıma söylüyorum canım yani.
0: Bizim için de öyle diyorum. Şaka yapıyorum tabii ki.
1: Benim artık gözlerim biraz az görmeye başladı Senem.
0: Abi yaşlılık ya, belirtisi
1: yok, 46
0: bu.
1: Yaşındayım. Gencim, genç sayılırım ama 40'tan sonra gerçekten özellikle yakın problem oluyor.
0: Abi sana diyorum ama ben...
1: Şey, uzak da problem ya, aslında yakın değil değil mi, uzak da. Ben karıştırdım ya bugün aslında nereden çıkacağımızı bilemediğimiz bir program oldu ama şimdi yavaş yavaş kapatalım değil mi?
0: Özür diliyorum abi, kendimden geçtim.
1: Dam başında sarı
0: evet.
1: Çişe
0: düet yapalım abicim. Öncelikle kapanışımızı yapalım. Kıymetli dostlar, hanemizden hanenize bir Türkiye ve akşamında daha sizlerleydik. Başka bir Türkiye ve akşamında daha görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Orkestramızda bağlamada Sanat Şırpan, nefesli sazda Fatih Koçar, ritim sazda Halil Sezai Ünsal, klasik gitarda Halil Melişen ve bas gitarda Özgün Eroğlu bizlerleydi. Yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Mutlu Yılmaz, stüdyo teknik görevimiz Tolga Önbaş. Sizlerleydik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: benim türküm.
1: Kayseri Talas'tan ben Mustafa Usta. Sıradaki türküyü eşim Fevziye'ye, kızım Sema'ya, oğlum Umut'a ve yeğenim Elif'e hediye ediyorum. Teşekkürler.